0: yaşını oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Arabesk müziğin en iyileri.

sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın. Gönüllere dokun.

0: doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
4: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veri de hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
5: Bu mu?

çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü?
4: İşte ben bu olaya yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
1: Hadi ya.
4: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
4: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
5: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: oralarda biraz Zeynep Kızı sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin Zeynep. Kifir kutusunda mektup aldı. Sonra yap isimlerine geçecek adam.
1: Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de.

Kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Efendim kimler bizi dinliyorsa hemen görelim lütfen 0472 312 307. Saatler tam 10.00 ve bakalım kimler buradaymış görelim. Çok az kişi var şu an.

Evet, 0472-312-3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Instagram Radyo Doğu Bayezid. Evet, Instagram Radyo Doğu Bayezid yazarsanız Instagram hesabımızı bulabilir ve oradan bizi takip edebilir ve mesajlarınızı iletebilirsiniz diyelim.

0: Kimler burada? Kimler burada? Görelim, görelim, görelim. Güner Hanım hoş geldiniz. Sevda Hanım hoş geldiniz. Bengü Hanım hoş geldiniz. Leyla Hanım hoş geldiniz. Filiz Hanım ve Sema Hanım hoş geldiniz. Olmadı diyen, olmadı sen... Günaydın Mazlum Bey diyen bir dinleyicimiz. İsminizi göremedim. Bakayım. Canan Hanım hoş geldiniz. Günaydın. Size de günaydın. Tez özünü gel getirmene son fırsatimdi. Bravo, bravo. Hoş geldin.
1: Hoş geldin.
0: Hoş geldiniz. Yaren Hanım sizi de gördüm. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, bakalım haberlerde neler varmış. Ara verme yağışlar, hasret oldu. Haberler hiç iyi değil ama size söyleyeyim maalesef haberlere bakıyoruz ama efendim maalesef İstanbul'da bir gemi daha sanırım batmış öyle görünüyor ve mürettebattan haber alınamıyor. Umarım hiçbir şey olmadan kurtulurlar. Şu an öyle bir haber geldi. Ondan sonra ABD İran'da bir düğün evini vurmuş. 4 ölü ve 68 yaralı varmış. Ya böyle ne olacak ya? Kız çocuklarının okuduğu okula saldırı yapıyorsunuz. İnsanların düğünü var ona saldırı yapıyorsunuz. Bu ne olacak? Nereye kadar böyle devam edecek? Siz ne yapıyorsunuz ya? Gerçekten lanet olsun size ya. Keşke hiç haberlere bakmasaydım. Valla moralim bozuldu. Moralim bozuldu yani. Tez özünü gel getirmene son fırsatimdi. Günaydın Yaren Hanım, günaydın Yaren Hanım da aramıza gelmiş, hoş gelmiş, günaydın dedik kendilerine. Bu kadar mıyız ya? Çok az insan var, çok çok az insan var. Bugün niye böyle ya anlamadım. Çok az insan var. Hoş geldiniz, bakalım. Kızımla kahvaltı edip sizi dinliyoruz. Güzel bir şarkı bekliyoruz demişler. Afiyet olsun valla. Ben kahvaltı yapamadan işe geliyorum. İştahım yok ya. Nasıl sabah kahvaltı yapılıyor ben çözemedim. Ama güzel oluyor herhalde yani. İştahınız varsa kahvaltı güzel. Afiyet olsun. Yapılan araştırmalara göre radyoaktif şov yani bizi programı dinleyerek kahvaltı yapanların çok kilo aldığı söyleniyor. Dikkat edin.

0: sormaya.
1: Ceren Hanım hoş gelmiş.
0: Çırdın hiç sormadan huzurumu.
1: Ceren Hanım diyor ki hoş geldiniz Mazlum Bey demiş. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakalım.

geldi sonumuz. Abi köfte yaptım kendime kısa kısa hemen hazırlanması için kahvaltıda köfte yiyeceğim. Ya Allah aşkına sonra diyorlar kalbim çarpıntı yapıyor. Kolesterolüm arttı. Doktor bey ben ne yapacağım doktor bey? Ben ölecek miyim doktor bey? Kahvaltıda köfte mi yiyilir ya?

Ha diyor ki sen her sabah yayına giriyorsun. Nasıl yeni konuşacak yeni bir şey buluyorsun demiş. Valla çıkıyor ya bir şekilde. Allah vergisi diyelim yani konuşma konusunda çok şükür bir sorun yaşamıyorum. Mesela YouTube'da video çekiyorum ya bazen videolarda şey bakıyorum şey diyorlar. Ya ne uzattın be kardeşim ya. Böyle yazanlar var ama ne yapayım valla bir şekilde bir başlıyorum devamı geliyor yani. Hep kendime diyorum ki ya bu sefer videoyu kısa tutacağım. O video en az 9 dakika oluyor. Sonra insanlar yorumlara yazıyor. Moralimi bozuyorlar yani. Kendimi tutamıyorum valla. Çok şey yani YouTube'da ayrı bir alem zaten. Orada herkes şey çok kısa sürede her şeyi bekliyor senden. Bak iki kaç dakika 8-9 dakikadır konuşuyorum hiçbiriniz demedi. Debe sus kardeşim ya demediniz. Öyle radyo yüzden seviyorum. Allah'ım yarabbim bizim dinleyiciler çok iştahı açık dinleyiciler. Hele Canan Hanım'ın yazdığına bak. Diyor ki niye köfte yemesin ya diyor. Ben diyor tuzlu balık yiyorum ya şu an diyor. Aman Allah'ım yarabbim. Ama bugün var ya çok susarsınız ha ben size söyleyeyim. Siz 3-4 litre su alın yanınıza yani. Bugün eğer sular kesilirse bilin Canan Hanım yüzünden gidecek. Doğu Beyazıt'ta sesleniyoruz. Tuzlu balık. Afiyet olsun valla bilmiyorum. Ya ben biz daha valla su dışında hiçbir şey ne yedim ne içtim ama siz helal olsun ya köfte yiyen tuzlu balık. Tuzlu balık nereden çıktı? Ama hatırlıyorum bizimkiler de eskiden yaparlardı öyle şeyler ama hala var demek ki. Güzel ama dedim ki bak sevgili dinleyiciler eğer Doğu Beyazıt'ta bugün suyla ilgili sorun yaşarsanız bilin ki Canan Hanım çok su tüketecek. Çünkü o tuzlu balığı bir de su lazım yani su olmadan olmaz. Bilmiyorum ya ben çok böyle bir türlü bana şey gelmiyor. Mesela eriği tuzlayarak yiyenler var mesela. Çok ilginç. Mesela hiç hoşuma gitmez. Bir dincimiz diyor ki cezaevindeki abime şarkı isteyebilir miyim diyor. İsteyebilirsiniz tabii ki de. Eğer şu an dinliyorsanız bekliyoruz tabii ki de. Mesajınızı yazın. Adınızı da ileterek abinizin hani sizi görmesi tanıması için. Bir de arabesk şarkı istememek şartıyla şarkı isteyebilirsiniz tabii ki de seve seve. Neyse ne diyorduk ya? Ha şey geçen bu arada adamlar her şeyi yapıyor ya. Onu da söyleyeyim araya gideceğim. Bir soda markası ismini vermeyeceğim de tuzlu erik diye bir tuzlu erik diye bir şey yapmış. Soda yapmış tamam mı? Çok kötü ama bu arada tavsiye etmiyorum. İğrenç. Onu söyleyeyim. Tuzlu erik diye soda. Ben de şey dedim ya dedim herhalde ekşidir yani limon gibi bir şey falan. Aman Allah'ım berbat. İçmeyin sakın bak denk gelirse falan zaten bir daha görmedim herhalde bir bana kaldı. Bir daha göremedim. O yüzden öyle şeyler dikkat edin. Ben biraz şeyim mesela yeni şeyler keşfetmeyi seviyorum ama bazen hüsran olabiliyor. Hüsran olabiliyor yani.

Evet, evet, evet. Devam edelim. Yaren Hanım diyor ki, Mazlum Bey, ben de çok tuzlu erik severim diyor. O zaman size mutlaka tuzlu erik sodası öneriyoruz Allah aşkına. Onu bir içseniz de ya, merak etti. Bakın ne diyeceksiniz. çok ilginç olacak. Bak, bence bir deneyin. Markette bulabilirseniz. Çünkü ben bir daha bulamadım ki, inşallah da denk gelmez ama yani. Böyle şeyler istemiyoruz efendim. Gerçekten ilginç deneyimler olabiliyor sonrasında, onu da söylemiş olalım. Peki efendim, ne yapıyoruz, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bakalım kimler neler demiş bizlere. Yaren Hanım çok güzel olduğunu söylemiş tuzlu eriğin. Bilmiyorum, bana göre değil ya. Yani ben tuzlu tatlı şeyleri bir araya getirmeyi sevmiyorum, nedense hoşuma gitmiyor bir türlü yani. Ama yeme içme deyince herkes nasıl yazıyor şu an var ya, herkes yeme içmeye bayılıyor gördüğüm kadarıyla. Güzel. Bol bol yiyin, sonra kilo aldım. Ay, ben ne yesem, su içsem bile yaranıyor ya diyenler var. Sonra her şeyi yiyor ama. Ben çok görüyorum. Her şeyi yiyor. Ağzı boş kalmıyor ama mesela sonra şey hani diyor ki, ya vallahi ben su içsem bile yaranıyor. Öyle olmuyor işte yani. Bir de yaş geçtikçe daha zor oluyor, biliyor musunuz? Yemeğinize içmenize dikkat edin. Ben size söyleyeyim. Merhabalar Mazlum Bey, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah demiş Güner Hanım. Valla iyiyiz. Umarım siz de iyisiniz. Yani diye. Aynen, vallahi sabah sabah diyor. Biz hiçbir şey yiyememişiz diyor. Ya işte ben diyorum ya, millet çok şey iştahlı. Köfte yiyen mi dersin? Ondan sonra tuzlu erik yiyen mi dersin? Tuzlu balık yiyen mi dersin? Valla afiyet olsun ama gerçekten keşke ben de iştahım olsa. Şimdi anca en fazla çay içeceğim birazdan, o da az sonra. Benim çay içme de biraz şey, o hani çok merakla beklediğiniz dizinin sonu gelmiyor ya, bir de az sonra geliyor, sonra bir reklam geliyor, yine az sonra diyor ya, çay içemiyorum bir türlü. Niye? Çünkü şey yapamıyorum, yetiştiremiyorum mesajları. Hep bu birazdan, 5 dakika sonra, 2 dakika sonra derken öyle gidiyor. Neyse, gelelim Sema Hanım'a. Sizler de yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler, bizlere bekliyoruz. Bu arada bize yazan Nur Hanım vardı, abisine şarkı istiyordu galiba. İsteyebilir dedik ama yazmadı. Günaydın, iyi yayınlar demiş Sema Hanım. Günaydın diyelim kendisine ve diyor ki, günaydın can parçam, seni çok seviyorum demiş. Seni çok ama çok seviyorum demiş. Kıvırcık Ali'den seni çok seviyorum şarkısı sana gelsin demiş Ferhat Bey'e ve teşekkür etmiş bizlere de Sema Hanım. Evet, güzel şarkı istemişsiniz, bir dinleyelim bakalım, sonra devam edelim. Evet, başka ilginç şeyler var mı yediğiniz, Allah aşkına yazın, merak ettim. Şunu ben çok seviyorum dediğiniz var mı? Mesela bazıları yoğurda şeker ekler. O güzel, ben onu yerim mesela. Başka karpuzla peynir yiyenler. Anlamamışım bugüne kadar, anlamadım da. Anlamayacağım galiba. Başka var mı öyle tatlar deneyenler?

devam ediyoruz. Evet, ne diyecektim? Şeyma Nur Hanım burada mısınız? Bir soralım, Şeyma Nur Hanım burada mıymış acaba? İlk defa yazdığı için bir bakalım, bir test edelim. Genelde cezaevine şarkı isteyenler çoğunlukla burada olmuyorlar. Şarkıyı isteyip kaçıyorlar, o yüzden biz soruyoruz burada mısınız diye ve testimizin ilk şeyi bu. Ara sıra yoklayacağız bakalım. Bakalım. Erkan Batur bizi aradı. Dedi ki abim Okan Batur'a ve Savaş Kaya'ya, tüm arkadaşlara Mehmet Şanlı'dan Yazıyorum Seni şarkısını istiyorum ve ayrıca size de gelsin dedi. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Şarkısını listeye aldım, birazdan geliyor. Dedik ya, ne yeme konusunda, yemek içme konusunda bahsedince herkes şey yazıyor. Ve sorduk size, böyle ilginç tatlar var mı denediğiniz, şunları ben karıştırırım diyen var mı? Çok merak ediyorum. Bulabilirsem alacağım, mazup ediyor. Tamam, bu şey var ya, Yaren Hanım, 3 harfli market var, B ile başlayan. İsim söylemiyorum, oraya gidin, orada vardı bir ara. İnşallah hala vardır. Bir içinde sonra bir göreyim bakalım. Bir daha tuzlu erik diyecek misiniz? Çok merak ettim yani. Peki, neredeyiz bakalım. Şöyle hemen bakalım. Evet, Şeyma Nur Hanım buradaymış. Hemen mesajınızı o zaman okuyalım. Aramıza da hoş gelmişsiniz. Şöyle açalım mesajı. Evet, sizler de yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler, öyle söyleyelim. Diyor ki ben Şeyma Nur demiş. Doğu Bayazıt cezaevinde yatan abim İbrahim İsmailoğulları için Ahmet Kaya'dan Kendine İyi Bak şarkısını istiyormuş. Bu şarkıyı göndermek istiyorum demiş. Ayrıca diyor ki biliyorum ki onun aklı oradayken bile hep bizde kalıyor demiş. Ya abi olmak kolay değil. Ben de bir abi olduğum için oluyor yani. O yüzden gerçekten kolay değil. Neyse, bizde kalıyor demiş. Aklı bizde kalıyor. Evet. Demiş ki kardeşlerinden ona tek bir diyor isteğim var diyor. Kardeşinden ona tek bir isteğim var. O kendine iyi baksın diyor. Bizi düşünmesin diyor ve bizim iyiliğimiz ona bağlı diyor. Yani sen diyor iyisen biz de iyiyiz diyor. Bizi düşünme diyor demiş Şeyma Nur Hanım. Peki o zaman şarkınız birazdan gelecek. İlk testimizin ilk şeyini geçtiniz. Tebrikler diyelim ve devam.

0: Ramazan Bey 25 yıllık radyosundan bize bir video atmış. Teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey değil mi? 25 yıllıktı değil mi? En son 20 yıldı ben radyoya başladığımda. Tabii ben kaç yıl oldu ya? 6-7 yıl oldu. Aa, bu arada 11 Eylül benim 11 miydi? 10 Eylül'dü. 11 Eylül'e evet, bu radyoda başlangıç tarihim. Kutlayalım mı o günü ya? O gün kutlayalım. 11 Eylül benim bu radyoda çalışmamın yıl dönümü. Onu kutlayalım. Bu gece sensiz diye bir... Hangi güne denk geliyor 11 Eylül? Soralım mı bir bakalım. 11 Eylül hangi güne denk geliyor? İkimiz için
1: sonsuz teşekkürler. Cuma gününe denk geliyor.
0: Yok ya, olmadı. Kutlamayacağız o zaman. Perşembe kutlayalım biz o zaman. Evet. Kutlamamız da şey ya işte, şarkı çalacağız. Zaten ne yapabiliriz ki? Teşekkür ederim, çok sağ olun demiş Şeymon Nur Hanım. Rica ederiz. Ondan sonra Ceren Hanım diyor ki, Mazlum Bey diyor, Sergen Aktaş'tan bir şarkı istemiş. Hey Mandy şarkısı var mı sizde acaba diyor. Bir bakalım, varsa çalarız. Birazdan bakacağım. Günaydın demiş Necla Olmamız. Günaydın diyelim kendisine, teşekkür ediyoruz. Ve... Radyomuzun ablası da aramızdaymış. Hoş gelmiş, gördüm onu da. O da aramıza hoş geldi. Şimdi o şarkı çalacak olan şu an bu şarkı var ya. Onu radyomuzun ablasına da göndereceğiz. Evet. Ya öyle. Peki bakalım ne demişler. Filiz Hanım diyor ki iyi yayınlar dilerim demiş. Sağ olun. Filiz Kaya'dan Ömer Bağdor'a demiş ve seni çok özledim demiş. Umarım en kısa zamanda... kavuşuruz bolca özlemle demiş. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Şarkı olarak da Rojda'dan Hey Nabe şarkısını istediğini belirtmiş. Bizler de çalıyoruz. Bu arada duyduğum kadarıyla bizi Instagram'dan takip etmeyenler varmış. Yeni aramıza katılıp da Instagram'dan Radyo Dobes'i takip etmeyenler lütfen bizi takip edin. Evet, bakın radyomuzun ablası bile bizi takip ediyor. Bir de ne yapıyor biliyor musunuz? Reels atıyor bize. Vallahi Reels atıyor. Şu an Reels atmış, birazdan izleyeceğim. Hatta dur beraber bakayım dur. Bizi lütfen Instagram'dan takip etmeyen varsa takip etsin. Bak bizim için önemli. Bizi Instagram'dan takip edin. Söyledikten sonra iki kişi geldi vallahi. Teşekkür ediyoruz. Ama az, çok az. Daha da istiyoruz. Daha da. Bol bol takip edin lütfen. Bizi takip etmeyenler acil gelin. Evet dur. Radyomuzun ablası bize reels atmış. Dur bakayım ne atmış. Merak ettim ya vallahi. Dur bakayım bu neymiş. Ha, şarkı atmış. Bakayım. Ha, bize Yıldız Silbe'nin reels'ini atmış. Ya radyomuzun ablasıyla bak, etkileşimimizi gördünüz mü? Instagram. Dur biz de ona bir reels atalım. Ne atabiliriz ya? Biz de bir reels atalım radyomuzun ablasıyla. güzel olur. Peki neyse, devam edelim. Hadi bakalım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Geliyorum.

Efendim Ceren Hanım'ın istediği şarkıyı bulduk. Ceren Hanım güzel hareketli bir şarkı istemiş sağ olsun. Birazdan onu da çalacağız diyelim. Peki neredeyiz? Bu arada radyomuzun ablasının istediği şarkıyı da bulduk. Yıldız Tilbe'den Kime Kin Ettin ismini bir ismini taşıyan bir şarkı. Birazdan o da gelecek diyelim. Sevgili dinleyiciler, bu arada şarkıları sırayla çalıyoruz. Lütfen bu konuda bize kızmayın. İlk kim bize ulaştıysa onların şarkılarını çalarak gidiyoruz. Ya ben erken yazdım ama siz yayına girdiğiniz gibi yazdım diyebilirsiniz. Evet doğrudur ama bazıları saat 9'da, bazıları saat 7'de yazıyor. İnanmıyorsanız gelin size gösterebiliriz. İnanın saat 7'de yazanlar var. Ha, şikayetçi miyiz, rahatsız mıyız? Asla. Benim işime geliyor. En azından yayına başlamadan önce bir sürü mesaj görüyorum ve hoşuma gidiyor. Moralim yükseliyor. Onu da söylemiş olalım. Teşekkür ediyoruz bu sebeple de bu arada böyle dinleyeceğimize. Evet devam edelim. Saatler 10.35. Çok hızlanmam lazım. Biraz mesajlar birikti ve ben geriden geliyorum. Hemen bir mesaj daha okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz bence. Evet Leyla Hanım istemiş şarkısını. Hemen bakalım mesajında neler paylaşmış. Leyla Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş günaydın. Gününüz güzel olsun. İnşallah demiş. İnşallah diyelim. Avaze Bazide'den Mevan parçasını eşim Baran Çelik ve de açık cezaevinde bulunan kayınım Can Çelik'e gelsin istiyorum demiş. Onları istiyorum demiş. Çalarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Kocasının erkek kardeşi oluyordu değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Vallahi hep karıştırıyor. Bak aile şeylerini hep karıştırıyor. Görümce de kocanın kız kardeşi oluyor. Görümceler tehlikeli diye de bir yerde okumuştum. Ne kadar doğru bir... Görümce var mı aramızda? Görümce.

Devam edelim. Bazıları bize kızıyor mesela burada mısın diye sorduğumuzda burada mısınız diye sormak zorundayız. Çünkü siz bizi bu hale getirdiniz. Yani ben hatırlıyorum ilk zamanlar hiç kimseyi sorgusuz sualsiz şarkısını çalıp geçiyorduk ama bizi dinlemeden mesaj atıp üstümüze kaçanları görünce mecbur artık öyle yapıyoruz. Yani kimse bize siz niye cezaevinden gelen veya ne bileyim normal mesaj gelince burada mısın diye soruyorsunuz. Demeyin. Çünkü biz böyle düşünmüyorduk aslında. Ama sizler böyle yaparak böyle yaptınız yani maalesef. Bizim elimizde olan bir şey değil. Onu söyleyeyim. Bize kızacağınıza radyoya mesaj atıp kaçanlara kızın bence. Hep beraber bir kızarsak bu sefer artık kimseye burada mısın diye sormak zorunda kalmayız. Çünkü öyle sorarsak biz komik duruma düşeriz. Düşünsen herkes evet evet evet buradayım diyecek. O zaman gerek kalmaz. Eşimin erkek kardeşi diyor Leyla Hanım. Peki Leyla Hanım teşekkür ediyoruz. Şarkınız da geldi bu arada. Bengü Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın nasılsınız diye sormuş. İyiyiz umarım siz de iyisinizdir. Üç Hürel'den bir sevmek bin defa ölmek demekmiş parçasını istiyormuş. Listeye alabilir misiniz rica etsem demiş. Tabii ki de aldık bile geliyor. Ama bence bu şarkıyı Barış Akarsu daha güzel söylüyor. Yani bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Tabii ki herkesin dinleme zevki farklıdır ama o da güzel. O da güzel ama ikisi de çok güzel. Ben ikisini de dinlerim ama sanki Barış Akarsu daha bir güzel söylemiş. Rahmetli anıyoruz. Benim çocukluğuma denk geldi onun ölümü. Yalancı Yarim miydi neydi dizisi vardı. Severek de dinliyorduk, şey izliyorduk. Sonra vefat ettiğini duymuştuk. Öyle iyi bir insandı. Mesela konserlerde elde ettiği gelirleri hep çocuklara, öğrencilere burs olarak veriyormuş biliyor musunuz? Yani mesela konserlerden aldığı parayı cebine atmıyormuş. Öyle bir insanmış. O yüzden rahmetli analım. Öyle insanlar çok az dünyaya gelir. Kısa yaşarlar genelde de yani.

Şeymanur Hanım şey demiş, buradayım evet demiş ama size burada mısınız diye sormadım. Çünkü bir kere sordum, burada olduğunuzu öğrendim, sıkıntı yok. Hatta bizi de sağ olsun Instagram'dan da takip etmiş, gördüm. Sizin şarkınız geliyor, merak etmeyin, az kaldı, sırayla gidiyoruz çünkü. O konuda şüphemiz yok. Ben bir de dinleyici artık az çok anlıyorum, biliyor musunuz? Mesela geldiğinde gerçekten kalıcı mı, bir iki saniye sonra gideci mi falan, ben onu az çok anlıyorum. O yüzden ben eminim şu an dinliyordur ve dinlemeye devam edecek. Öyle az çok kesilebiliyorum, yılların tecrübesi yani. Artık Mazlum Bey, ben de İbrahim Tatlı Ses'ten Gel Canım Gel şarkısını istiyorum, çalabilirseniz sevinirim diyor. Kolaylıklar dilemiş, sağ olun Yaren Hanım. Bakalım varsa, ki var diye biliyorum, çalarız. Ondan sonra başka, yayına katılmak isteyen varsa yayına alabiliriz. Çünkü bazıları arıyormuş gördüğüm kadarıyla. Arama, yani ben yayına katılmak istiyorum diyen varsa önceden söylesin, ayarlayalım, alalım. Günaydın Mazlum Bey demiş. Hayırlı sabahlar. Dün diyordunuz sinirimi getirenlere barışacağım diye. Evet, doğru söylüyor. Hala aynı fikirdeyim. Ama bugün herkesten küsmüş gibi... Evet, sinirlisiniz galiba. Yo, Ramazan Bey gayet bugün iyiyim valla. Niye öyle düşündünüz ki? Hiç öyle değil valla. Gerçekten şu an iyiyim yani. Bir sorun yok. Ondan sonra diyor ki, ben de Kürt kahvesi içiyorum demiş. Aa, bizim bir tane Diyarbakırlı arkadaş vardı. Bir ara getirmişti. İçtim. Fena değildi valla. Videosunu Instagram'dan attım diyor. Ha, oradaki kavanoz değil mi? Doğru. Bak, o kavanozda Kürt kahvesi var. Efendim, hiç Kürt kahvesi içen var mı? İçmeyen ya da var mı? Fena değil yani, güzel, beğendim ben. Ama şey değil yani, Türk kahvesinden çok da öyle amşam bir farkı yok, size söyleyeyim. İçilebilir yani yine de. Benim bildiğim kadarıyla kahveleri karıştırıyorlar. Öyle bir şey var yani. Ama afiyet olsun Ramazan Bey, valla ağzınızın tadını biliyorsunuz yani. Sabah Kürt kahvesiyle başlayıp öğlen kaçak çayla. Öyle yapıyordur kesin. Öyle mi yapıyorsunuz Ramazan Bey? Peki, ama teşekkür ediyoruz video için, sağ olun. Evet, bir şarkı dinleyelim. Güzel şarkıdır. Bengü Hanım'a teşekkür ederim. Güzel bir şarkı istediği için bir dinleyelim. Ben de keyifle dinleyeceğim güzel şarkıyı.

Sema Hanım burada mı acaba? Sema Hanım'a bir seslenelim. Sema Hanım burada mısınız efendim? Sema Hanım buradaysa bir görmek istiyoruz. Bakalım. Merak ettik burada mıdır diye. Neredeyiz? Bakayım. Hemen şöyle bir iki mesaj okuyalım. Ben de teşekkür ederim. Mazlum Bey demiş Leyla Hanım. Rica ederiz. Ondan sonra Ceren Hanım ne demiş? Diyor ki Mazlum Bey diyor ben görümceyim diyor. Ama herhalde dünyanın en iyi görümcesiyim diyor. İşte onu karşı tarafa sormak lazım. ne alırsam iki tane alırım diyor. Biri bana biri yengeme diyor. Tüm maaşımı onlara harcıyorum demiş. ama yine de yaranamazsın diyor. İşte diyor. Ya işte görümce olmanın şeyi bu. Yani siz melek de olsanız görümce olunca bir şey oluyor yani. Anladın mı? Orada bir şey kopuyor. Yani kendini paspas etsen sırf görümce olduğun için yaranamazsın. ne güzel ya valla. İnşallah değerinizi biliyorlardır. Yani öyle söyleyelim. Peki devam edelim. Neredeyiz? Nerede kaldık? Evet Sema Hanım burada mısınız ya? Sema Hanım yokmuş. Bak Sema Hanım bizi dinlemiyor. Sevda Hanım gördünüz mü ya? Ben de şey diyecektim. Sema Hanım doğum gününüz kutlu olsun diyecektim. İlk ben kutlayacaktım. Ama yok. İşte neyse biz okuyalım mesajı. Sema Hanım da diğerleri gibi bizi dinlemeden kaçıyor. Merhabalar günaydın Mazlum Bey demiş. Sema Hanım, Sevda Hanım bugün ablam Sema'nın doğum günü demiş. Kutlu olsun her ne kadar bizi dinlemese de. Doğum günün kutlu olsun demiş. Evet gözleri güzel. Neyi bakayım? Evet. Güzeller güzeli pardon ya ben yanlış okudum güzeller güzeli doğum günü kutlu olsun diyor. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını Sema'ya ve Ferhat'ıma istiyorum armağan ediyorum demiş. Ondan sonra yeni yaşın diyor önce Ferhat'ımızı sonra tüm istediklerini sana getirsin demiş. Seni seviyoruz demiş ve teşekkür etmiş. Bana da iyi yayınlar dilemiş. Sema Hanım da teşekkür etmiş Sevda Hanım. Evet ya işte gördünüz mü Sema Hanım Sevda Hanım dinlemiyor bizi. Dinlemiyor. Bir bakayım. Bu ne ya? Bakayım. Şöyle. Çok teşekkür ederim demiş. Rica ederiz Şeyma Nur Hanım. Hatta şarkınız geldi bile. Dinleyelim. Neyse. Biz ne yapalım? O zaman devam edelim kaldığımız yerden. Şöyle de diyelim Sema Hanım'a...

Devam edelim. Sevda Hanım diyor ki şu an iş yerinde yazamıyordur ama dinliyordur diyor. Yani ben Sema Hanım çok böyle bizi dinlememezlik yapmaz genelde de bence dinliyor, ben de öyle düşünüyorum. Bir de her laf geldiğinde söz geldiğinde söylerim. Gerçekten Aksöz ailesi beni hiç rahatsız etmezler mesela, sağ olsunlar. Hep böyle anlayışla hep bana geldiler. O yüzden iyi ki tanımışız onları. Ve Sema Hanım'ın doğum gününü kutlayalım. Nice mutlu yılları olsun. İnşallah istediği her şey olsun. Ailesiyle birlikte güzel yıllar geçirir diyelim. Ve şarkıyı koyacağız listeye bu arada. Çok severim tuzlu balık diyor. Tuzlu balık seven bir dinicimiz daha. Sultan Hanım çok seviyormuş. O zaman şey yapalım, neydi? Canan Hanım bir Sultan Hanım'a da biraz gönderin. O da istiyormuş balık. Abi sizden diyor keç keçeki şarkısını istiyorum şimdiden, teşekkürler demiş. Rica ederiz, geliyor. Ondan sonra bakayım. Rukiye demiş sizden Leyla şarkısını istiyorum demiş. Bu şarkı kankam Leyla'ya gelsin diyor. Peki şöyle söyleyeyim, Leyla şarkısını kim söylüyor, onu da yazarsanız seve seve çalarız. Leyla şarkısını kim söylüyor, hangi sanatçı, onu yazın bakalım, varsa seve seve göndeririz. Peki o zaman bir araya gidelim. Ta saatler 11 oldu, günün 11. saati. Hareketli olsun, eğlenceli olsun diye düşünüyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Hareketli bir şarkıyla başlıyoruz. Bu ne biçim hareketli şarkı diyebilirsiniz ama öyle. Bizim hareketli şarkılar da böyle yani, ne yapalım? İçimiz

İçimizden bu şarkı geldi. Bana göre bu şarkı hareketli. Bu şarkının hareketli olmadığını düşünen var mı? Bence çok hareketli bir şarkı bak. Harika hareketli bir şarkı. İnanmıyor musunuz? Bence iyi değilsiniz bak. Hareketli ya. Gayet güzel bir şarkı. Evet, hareketli olmadığını düşünenler yapacak bir şey yok. Hareketli şarkı. Gerçekten hareketli. Kanıtlayabilirim. Radyo Doğparası. Hadi devam edelim. Sonra buradayız. 0472 312 3007. Bu hareketli güzel şarkıyı, enerjik şarkıyı dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Instagram'dan da yazabilir ve Instagram'dan aynı zamanda bizi takip edebilirsiniz. Rukiye Hanım da hangi sanatçıdan Leyla şarkısını istiyorsa onu belirtsin. Geliyoruz. Hareketli şarkı devam.

Evet, devam edelim. Bakalım Ayşenur aramızda. Günaydın Mazlum abi demiş. Sercan Dalkıran'dan Aybalam şarkısını istemiş. Hemen bakalım varsa ki var diye biliyorum. Onu da göndereceğiz diyelim. Güzel şarkıdır, hareketli şarkıdır. Böyle şarkılarla gelin bize lütfen. Teşekkür ediyoruz bu arada. Evet, şöyle devam edelim. Bizlere yazanları görüyorum. Bakacağız. Evet, saatler 11.05 ve şöyle hızlı bir şekilde devam edersek bakalım. Dinleyicimiz diyor ki merhabalar, kolay gelsin Mazlum Bey de bir teşekkür ederim, size de kolay gelsin. Ben Aslı Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım adlı parçayı canım bir tanem Hakan Polat için istiyorum demiş. Teşekkür ederim demiş. Peki biz rica ediyoruz sizlere o zaman. Ne yapıyoruz? Mehmet Şanlı dinliyoruz. Mehmet Şanlı'dan hemen sonra geldiğimizde kimin şarkısıyla devam edecekmişiz? Bakayım. Ceren Hanım'ın istediği şarkıyla devam edecekmişiz. Hadi bakalım. Birazdan buradayız. Ayrılmayın.

0: Ve kaldığımız yerden devam. Radyomuzun ablası oğlum hoş geldin, günaydın diyor. Sana gönderdiğim o videodaki şarkıyı istiyorum demiş. Tamam, geliyor birazdan ve diyor ki kendine iyi bak oğlum demiş. Çok sağ olsun, teşekkür ederiz.
1: Benim gözümde aklımda sen varken.
0: Evet, saat 11.11 yine bana denk geldi. Nedense hep bana denk geliyor. Merhaba, günaydın Mazlum abi demiş. İstek parçamı çalarsan çok mutlu olurum demiş. Tabii ki çalarız. Ceylan'dan Hazal'ın parçasını istiyorum. Çalar mısın diyor. İsmim Vildan demiş. Vildan bir de cömert, bayağı bonkör bir insan. İkinci bir şarkı daha istemiş. Onu da anneme istiyorum diyor. Rojda'dan Dilber şarkısı. Şimdi şöyle, maalesef herkes bir şarkı isteyebiliyor. Ama bizden şarkı istemeyen biri der ki kardeşim ben Rojda'dan Dilber şarkısını istiyorum. Vildan kardeşime de gelsin derse o zaman ben çalarım. Var mı öyle biri? Ben ya şey yaparım. Ben isterim Dilber şarkısını diyen var mı aramızda? Öyle biri varsa Vildan'a yardımcı olalım. Şey yapalım. Ne derler? Yardımcı olalım. Annesine şarkı istiyor. Kendine bir şarkı istemiş. Bir şarkı daha istiyor. Öyle olunca maalesef çalamıyoruz. Peki neredeyiz? Sema Hanım'dayız. Bizi dinlemeden kaçan Sema Hanım buradayım Mazlum Bey diyor. Kesin Sevda Hanım haber vermiştir ha. Yoksa Sevda Hanım siz mi haber verdiniz? Ondan mı geldi acaba, bilemedim. Neyse, emin olamadığım için bir şey diyemem. Evet, ben şarkıyı isterim kardeşim ya. Ne olmuş? İnsanlık ölmüş mü sanki ya? Rojda'dan Dilber şarkısını çalın gitsin ya diyen var mı? Dedim ve varmış. Evet, var, isteyen var. Bakayım, ben isterim diyor. Çalar Vildan sanırım benim arkadaşım olan Vildan. Ha, bakayım nasıl anlayacağız sizin arkadaşınız olduğunu. Vildan Hanım sizi nasıl şey yapacak, tanıyacak? Dilan Hanım sizin onun arkadaşı olduğunuzu düşünüyor. Merhabalar, iyi yayınlar Mazlum Bey. İstiyorum Vildan Hanım için diyor. Aa bak, Tülay Hanım da istemiş, gördünüz mü? Kadınlar nasıl dayanışma halinde, hemen yalnız bırakmıyorlar birbirini ya, gördünüz mü? Evet, Vildan Hanım bakalım Dilan Hanım'ın arkadaşı mı acaba? Az sonra Dilan Hanım arkadaşı Vildan'ı bulacak mı? Evet. Kayıp. Öyle Müge Anlı'da oluyor ya. Vallahi biraz heyecan olsun değil mi ya? Devam edelim. Güner Hanım ne demiş? Mazlum Bey diyor. Instagram hesabınızı bulamıyoruz diyor. Allah Allah, hemen gönderelim ya. Hemen Haci'den Aydil şarkısını açabilir misiniz diyor. Açarız ya. Hemen size Instagram'ı da atalım. Şarkıyı da çalalım. Varsa tabii bu arada. O da önemli bir şey. Şarkı varsa seve seve göndereceğiz. Bakayım. Evet, Instagram hesabını az kalsın ben de bulamıyordum. Neyse, şaka bir yana buldum. Evet, Vildan Hanım bakalım arkadaşı Dilan'ı bulacak mı? Az sonra diyelim. Yazmış bile. Vallahi yazmış. Dur ama okumayacağım. Sürpriz olsun herkese. Acaba o Vildan Dilan Hanım'ın arkadaşı olan Vildan mı? Yoksa Dilan Hanım karıştırmış mı? Evet. Biraz heyecan olsun ya. Vallahi heyecan eksik yani programda. Evet, Ceren Hanım'a teşekkür ediyoruz. Harika şarkı.

0: Radyo Aktif Show.
1: Evet, daha belli olmadı ya, şey, size sürpriz yapacaktım ama maalesef daha belli değil. Vildan Hanım diyor ki, Dilan diye arkadaşım var ama acaba soyadı ne diyor? Evet, şimdi de onu merak ediyoruz. Teşekkür ederim diyor, sağ olsunlar, şarkı isteyenler için teşekkürlerini iletmiş. Evet, efendim, o zaman ya Vildan Hanım ya Dilan Hanım, biri soy ismini yazsın ki hemen hızlı bulalım arkadaşlarını. Bu arada... hemen aciden o şarkıyı bulamadım Güner Hanım, maalesef ki bulamadım. Keşke bulabilsek. Bu arada size Instagram linkini atmıştık. Bayağı da takipçimiz var mı bakayım. Ya her zamanki gibi çok az, kimse gelmiyor. Instagram'da takip etmeyenler varsa acil takip etsinler lütfen. 11-18 saatler ve bakayım birisini bulacağız. Biri soy ismini yazsın, Dilan Hanım veya Vildan Hanım. Birisi soy ismini yazsın. Yoksa bulamayacağız böyle. bakayım. Ya da bir önemli bir şey söyleyin ki bulalım öyle. Sanırım yanıldım. Arkadaşım olan Vildan değil. Çünkü kendisine mesaj attım diyor. Kapalı interneti diyor. Ama belki interneti kapalıdır. İnterneti bitmiştir değil mi Vildan Hanım? O yüzden radyo dinliyordur, canı sıkılmış, radyo açmış, o şekilde dinliyor olabilir. Bu şey değil ama ben size söyleyeyim, dur, heyecan dorukta, bulacak mıyız arkadaşlar, birbirini bulacaklar mı acaba? Size yazmaz ki diyor, niye ya, ben ne yapmışım Dilan Hanım'a? Neyim varmış bize yazmış, çok mu sıkıcıyız? Yani siz bizi dinliyorsanız keyifle ve yıllardır dinliyor Dilan Hanım bizi. Bence o da dinleyebilir. Yani belki başka şehirlerde olduğu için mi dinleyemez? Neyse, diğer Vildan Hanım hiç yazmıyor ya. Oralı olmadı. Bak, heyecan dorukta, herkes bekliyor. Arkadaşlar birbirini bulacak mı diye. Merakla herkes beklerken diğer Vildan Hanım sessizliğe büründü. Aa, belki interneti gerçekten bitti. O yüzden yazmıyor. Yeni interneti bitmişse diyor size yazamaz diyor. Ha, doğru. Demek istedim diyor. Tamam, doğru, haklısınız, aynen. Şimdi o da şey oldu ya, harbiden gitti artık. Ne yapacağız? Geçmiş olsun. Bugün merak, o kadar merak ettik falan, bulamadık. Arkadaşlık şeyini bulamadık. Vildan Hanım'ın interneti bitti. Aa, bence odur o zaman ya. Siz bakalım. Aynen, bence odur. Bak, şu an ses yok. Bence o Vildan, bu Vildan olabilir. Sesi gitti. Bize son mesajı attı. Bak ne kadar önemli bir radyoyuz. Kadın gitti, son mesajını, son interneti bizim için kullandı. Teşekkür ederim Mazlum Bey demiş Bengü Hanım. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Evet, radyomuzun ablası için şarkıyı çalalım, hemen sonrasında buradayız.

0: Sema Hanım teşekkür etmiş bizlere.
1: Çünkü gül yüzümü ezen alırdı.
0: Çünkü Ceren Hanım da teşekkür etmiş bize.
1: Elden alırdı. Elim ermez oldu kisbikarıma.
0: Evet, devam edelim. Şule Hanım diyor ki siz çalan taraf olarak bıkmadıysanız takdir ediyorum sizi diyor. Ama ben dinleyen taraf olarak diyor, Mehmet Şanlı yazıyorum seni kalem elimde ve Tülay Maciran, bir de şarkıların ismini de ezberlemiş, o kadar çalmış ki. Haklı valla, haklı. Bir daha aramasın şarkısını, bıktım diyor. Bu iki şarkıyı ısrarla isteyen dinleyicilere sistem çöktü. İşte bilmem şöyle oldu deyin diyor, artık çalmayın diyor. Ya onu dememize gerek yok ama gerçekten haklısınız. Ben olabildiğince zaten son zamanlarda onu az az çalmaya çalışıyorum ama lütfen sizden ricam, Tülay Maciran bu vefasız diye de bilinen daha aramasın, bir daha aramasın mı neydi? Bak ben hala da şarkının ismini ezberleyemedim. Bir o bir de yazıyorum seni, lütfen artık çok ısrarla istemeyin. İnsanlar sıkılıyor, sadece Şule Hanım değil bize yazanlar çok oluyor yani gerçekten. Yaz artık onu biraz erteleyelim ya, bir 2-3 ay çalmayalım yani gerçekten. Tamam, teşekkürler demiş Güner Hanım, çok sağ olun, teşekkürler ama şarkınızı dediğim gibi bulamamıştık, kolay gelsin. Şöyle bakayım, kızlarım için diyor Sipan Helat'tan Feryad-ı İsyan şarkısını istiyorum, Zeytin Gözlü kızlarıma gelsin diyor. Bakayım, Esila, Ecrin ve de Eflin için gelsin diyor. Aa, vallahi Eflin deyince yeğenim aklıma geldi ya. Neyse, devam edelim o zaman. Güzel bir şarkı birazdan gelecek. Evet, Ayşenur istemişti. Bizler çalıyoruz Ay Balam şarkısı. Şule Hanım size de gelsin ya. Vallahi bıkmışlık sendromuna girmiş şarkılar yüzünden. Bunu ilk defa dinliyorsunuz galiba bizde, değil mi? Uzun süredir çalmıyorduk çünkü. Hadi size de gelsin Şule Hanım.

0: Radyomuzun ablası diyor ki oğlum umarım seni rahatsız etmiyorum diyor. Yo, siz böyle deyince rahatsız olurum yani. Niye herkes gibi siz de şarkı istiyorsunuz? Ne olmuş sanki? Öyle demeyin lütfen.
1: Gecelerim keder, ay balam, gül balam. Aşkımız oldu eder. Geceleri geziyorum. Seni bulamıyorum.
0: Evet, Rukiye Hanım Leyla şarkısını Rayman'dan istediğini belirtmiş. Hemen listeye aldık, o da geliyor. Bu arada sanırım arkadaşlık olayını çözeceğiz. Vildan Hanım internet mi bulmuş, ne olmuş bilmiyorum. Yazmış, dur bakacağım. Vallahi ben de bakmadım daha. Müge Anlı'dan sonra bir arada şey vardı, Yalçın abi vardı. Hatırlayan var mı ya? Flash TV'de çıkıyordu. Hep okuldan çıktıktan sonra gelip izlerdim ya. Bir çocukluğum çok ilginç geçti yani. Böyle o zaman Yalçın abi dinliyorduk. İnsanlar çizgi film izliyordu, ben onu

İzledim. İlginç. Neyse onun gibi şey yapacağız. Bulacağız. Arkadaşlarını kaybedenler bize yazabilir. Eşyasını falan kaybedenler yazmasın. Bak eşya konusuna biz bakmıyoruz. Onu Vedat Baltan bakıyor. Ona yazın. Geçen denk geldi. Ya bir sürü insan kimliğini nasıl kaybediyor? Benim şu an hobim olmuş. Vedat Baltan bazen canım sıkılıyor. Instagram hesabına giriyorum. Orada kaybolan kimliklere bakıyorum. İlk önce fotoğrafa bakıyorum. Gerçekten bak hobi olmuş artık. Ya da psikolojik sorun mu artık dersiniz nedir? İlk önce fotoğrafa bakıyorum. Yaş tahmin ediyorum. Ben diyorum bence bu ablamız 25 yaş. Bakıyorum 97 yaş. Aa doğru diyorum. Böyle şeyler yapıyorum öyle. Küçük şeylerim var. Hobilerim var. O yüzden eşya kaybeden bize yazmasın. Onu Vedat Baltan'a yazın. Biz arkadaşlıkları tekrar şey yapıyoruz. Arkadaşını kaybedenler varsa onlar yazsın. Evet bakalım Vildan Hanım nihayet yazmış. Acaba Dilan Hanım'ın arkadaşı Vildan mıdır? Bir bakıyoruz hemen açıyorum. İlk mesajı diyor ki Mazlum abi ben değilimdir o diyor. Çünkü internetim var diyor. Demek ki o zaman değilmiş. Üzgünüm. Ya işte. Dilan Hanım mesajı hemen geri çekin. Bir de mesela mesajı geri çekiyoruz ya orada şey mesajı sildi yazıyor. Niye onu yazıyor kardeşi ben çektim sonra ne yazdın sen ya? Sana ne kardeşim sildim işte sen niye? Ama öyle keşke olmasa değil mi? Mesaj gelmedi bana diyor. Benim parçam ne zaman gelir diyor bakayım ne zaman geliyormuş. Ne zaman? Evet Mem Ararat sizin değildi değil mi? O başkası Sultan Hanım istemiş. Sizinki Mem Ararat'tan sonra geliyormuş. Onu söyleyeyim yani. Peki o zaman Sevda Hanım'a doğum günü şarkısını bir gönderelim. Doğum gününü kutlayalım sonra tekrar devam ediyoruz. Dilan Hanım olmadı be. Neyse ama isterseniz ikinci Vildan arkadaşınız olabilir. Doğum

Devam edelim bakalım Dilan Hanım ne yazmış, hemen bakalım. Bu arada ve vaktimiz de dar oluyor sanırım, bu sefer biraz aşacağız mı vakti, bakalım göreceğiz. Tamam Mazlum Bey diyor, olsun Vildan Hanım'a istediği şarkıyı benden gelsin diyor. Aynen öyle, siz de istediniz, Tülay Hanım da Vildan Hanım'ı istediği şarkıyı geliyor. Merhabalar, iyi yayınlar. Mazlum Bey demiş, merhabalar, biraz geç kaldım, fizik tedavi vardı diyor, ondan geç kaldım diyor, çok geçmiş olsun, nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. Sıradaki şarkıyı size ve kızlarıma istiyorum şimdiden, teşekkürler demiş. Tabii ki size de gelsin, hatta çok da güzel şarkıya denk geldi, o zaman bu şarkıyı özellikle size de armağan ediyoruz, tedavinizde şifa diliyoruz Allah'tan diyelim.

Efendim PTT'nin tüm adresleri elinin şey avucunun içi gibi bilen Emin Bey aramızda. Bu bakayım ne demiş. Şimdi inşallah dinliyordur, denk gelsin. Çünkü bazen arabada iniyorlar, hani teslimat yapıyorlar ya. Birkaç şey söyleyeceğiz. Geçen gittim, kartımı aldım, orada tanıştık kendisiyle. Vallahi güzel oldu. Mazlum Bey diyor, kolay gelsin demiş. Sağ olun, teşekkürler. Sıradaki şarkı yıllık izni biten bütün derbederlere gelsin diyor. Peki yıllık izni bitenler var da hiç yıllık izni kullanmayanlar var. Ona ne yapsın? Onlara ne demek lazım? Onlar da zor işte. Ben mesela derbederlere gelsin diyor. Şu an sınırsız mesai bitene kadar diyor. Arabada sizi dinledim. PTT çalışanlarına gelsin diyor, ama kartınızı getirmeyen arkadaş hariç diyor. Aynen öyle, bak onun yüzünden PTT'ye geldim ama iyi oldu ya, yani en azından orada herkesle konuştuk ya, güzel oldu ya. Bak yıllardır söylüyorum, yine söyleyeceğim. Benim bir tane Çin'den ben bir kulaklık istedim, tamam mı? 2017 miydi neydi? Ben hala o kartı bekliyorum, şey kulaklığı bekliyorum, biliyor musunuz? O kulaklık bir türlü gelmedi ya, yemin ederim hala be. O zaman ne 90 cent miydi, 1 dolar mıydı neydi, çok önemsemedim biliyor musunuz? Yani dedim isteyeyim gelsin, gelir gelmez gelmedi yani, öyle hala bekliyoruz. Teşekkür ediyorum Dilan Hanım'a, sağ olsun diyor Vildan Hanım. Bak yeni bir arkadaşlık başlıyor. Dilan Hanım da teşekkür etmişti. Peki evet, ne diyelim, valla bak dediğim gibi benim şu an bir kulaklığım var, yıllardır PTT'de bekliyor. O kulaklığı kim getirecek bilmiyorum. Ha bir ara sordum, dedi ki yok vallahi öyle görülmüyor. Artık o gitti ya artık. 2017'den beri. Osman Bal burada. Gününüz aydın olsun Mazlum Bey demiş. Black Boss Osman neydi ya? Az önce söyledim. Osman Bal. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Emin Bey burada değil herhalde ya. Vallahi o kadar konuştuk ama selamlar olsun yine de. Duyanlar söylesin. PTT'deki insanlar biri hariç dediğim gibi. Onu da tanımıyoruz ya, belki de bilmiyorum. Kim olduğunu bilmediğim için bir şey diyemem. Neyse kartımı getirmedi ama. Alacağı olsun. Belki o arkadaş kulaklığımı getirmedi. Neyse Ceylan dinliyoruz. Vildan Hanım'a geliyor.

Evet, devam edelim. Şöyle hızlı bir şekilde mesajlarınıza bakalım. Artık yavaş yavaş vaktimiz de daralıyor. Çok fazla mesajımız da var aynı zamanda. Şöyle bakayım. Neredeyiz? Evet, Güner Hanım'a bakalım. Güner Hanım ne demiş? Şöyle hızlı bir şekilde bakarsak. Emin Bey de bu arada dinliyormuş galiba. Güzel. Tamam öyleyse... evet, hem Hacı'den diyor... Leylan diye bir şarkısı varmış galiba. Şarkısını çalabilir misiniz diyor. Berivan arkadaşıma ve de Zinet yeğenime gelsin diyor. Bir de kızım Hivda'ya gelsin diyor. Tamamdır, gönderelim. Varsa tabii, inşallah vardır bu sefer. Bakacağız. Emin Bey ne demiş bakayım. Emin Bey diyor ki buradayım. Ayıpsınız diyor. Yok, şeyden dolayı dedim. Hani bazen çıkıyorsunuz ya teslimata, o yüzden, yoksa siz dinliyorsunuz. Bir taraftan evrak dağıtıp yapıp bir yandan da sizi dinliyorum demiş. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Bizim evrakları da hep Emin Bey getiriyor. Sağ olsun. İşini gerçekten layıkıyla yapan ender insanlardan, öyle söyleyeyim. Ben yıllardır görüyorum. Gerçekten işini temiz yapıyor. Sağ olsun yani. Bu şarkı ona da gelsin.

Evet, devam edelim şöyle hızlı hızlı, artık veda zamanımız da yaklaşıyor. Birkaç mesajımız kaldı, onları da hızlı bir şekilde okumamız gerekiyor. Bu arada Güner Hanım, bugün şansınız hiç yok. Vallahi hangi şarkı istese yok diyoruz ama size bir şarkı göndermeden eli boş göndermeyeceğiz, merak etmeyin. Selam, iyi yayınlar. Mahsun abi demiş. Mahsun değil ya, Mazlum olması gerekiyor. Tuna İlhan beni arayabilir mi diyor. Arasın efendim. Tuna Bey, arayabilir misiniz Dilan Hanım'ı? Çalan bütün parçalar Doğu Beyazıt'ta tipi cezaevinde bulunan sevdiğim değerli Tuna İlhan'a gelsin demiş ve de radyo başında tüm dinleyicilere de gelsin aynı şekilde diyor. Peki söyleyelim. Tuna Bey, bir Dilan Hanım'ı arar mısınız ya? Sizi bekliyor. Çok acil hem de. Biraz bilerek acil diyorum ki hemen arasın Dilan Hanım. Peki hızlı olalım, devam edelim. Bakayım şöyle neler var. Peki o zaman şöyle yapalım. Bir araya gidelim, aradan sonra buradayız. Diğer yarım şarkısı hemen sonrasında buradayız.

Evet, Rukiye Hanım'ı istemişti, bizler çalıyoruz. Bu arada Rukiye Hanım yeni aramıza geldiği için bakalım gerçekten bizi hala dinliyor mu? Çünkü biraz uzun oldu şarkısını çalmayalı. Bakalım sadık dinleyicilerimizden olabilecek mi? Rukiye Hanım buradaysanız bir emoji bile alsanız yeterli, bir merak ediyorum valla. Bakalım. Merhaba. Evet kanka, kolay gelsin. Yok. şey bana özel gelmiş. Ben de şey sandım. Evet. Evet. Bakalım. evet, Yavuz Bey, Yavuz Bey de arasın. Biliyorum, şaka yaptığını diyor ki herkes diyor birini arasın diyor da biri de beni arasın ya diyor. Dur hemen numarasını veriyorum. Biri Yavuz Bey'i arasın ya. Yavuz çok değerli bir arkadaşımız. İyi bir insan. İyi işini de layıkıyla yapan bir insan. Selam olsun. Şu an dinliyor. Dur numarasını veriyorum sevgili dinleyiciler. Yavuz'u bir arayın. bir Yavuz'u arasın. Biri 0545... Değil mi? Bakayım kaçla başlıyormuş. Yok, 41 ile başlıyormuş. Tamam, söylüyorum. herkes Yavuz Bey'i arasın. Biri acil arasın. Bakayım. Vay be. Rukiye Hanım helal olsun. Hala dinliyor ya. Bizim sadık dinleyicilerimizden biri olmaya aday artık gördüğüm kadarıyla. Selam olsun. Vallahi selam olsun. Rukiye Hanım'a teşekkür ediyoruz. Evet, Yavuz Bey'e gönderir mi bu şarkıyı? Siz o arada ararken onu, ben numarasını söyleyeceğim birazdan. Merhabalar, iyi yayınlar. Bizler de burada izlemişler. Kimler demiş hemen bakayım. Başaran reklamcılık bize yazmışlar. Selamlar olsun sizlere de. Efendim hadi Yavuz Bey, biri Yavuz Bey'i arasın. Dinleyen varsa arkadaşlarından falan arasın biri.

siz de bu kadar hızlı ve yetenekli olmayın. Bir 3-5 şarkı geç geldi diye hemen işinizi bitirmişsiniz vallahi. Kolay gelsin Mazlum Bey. İyi yayınlar dilerim. Buradayız demiş. Teşekkürler Hatice Hanım. Sizlere de kolay gelsin her ne iş ile uğraşıyorsanız.

0: Bakayım bir dinleyicimiz video göndermiş. Gördüğüm videonuzu çok teşekkür ediyorum valla, sağ olun. Bunları paylaşılıyor bu arada, biliyorsunuz sevgili dinleyiciler, çok sağ olun. Evet, bir mesaj okuyalım sonra araya gidelim bence. Hatta iki mesaj okuyalım sonra gelir veda edeceğiz artık, bu arada bitiyor artık. Yok mu bize armağan edeceğiniz bir parça? Mazlum Bey diyor, olmaz mı ya, Başaran Reklam'a bir gönderelim bir şarkı. Şarkı için teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Başaran Reklam sizin için geliyor. Bak, arabada biliyorum dinliyorsunuz şu an, eminim %100. Hadi son ses dinleyin. Size gelsin.
1: En iyi şarkılar. Radyo Doğru.

Dilan Hanım, Tuna Bey aradı mı ya? Aramadıysa tekrar söyleyelim. Ve son şarkıyı çalıyoruz. Son şarkıya ortak olmak isteyen varsa hemen adını yazsın. Geliyorum şimdi. Ve saatler 12 oldu bile. Evet, artık veda edelim. Tam yarım saat uzatmalı yaptık. Günaydın Mazlum Bey diyen Ömür Hanım. Günaydın sizlere de. Sıradaki parçayı kardeşi Sinan, Semih ve canından çok sevdiği annesine, ablası Saynur'a istiyor. Saynur Hanım'a. Ve de bizlere, radyoda ve çalışanlarına da istemiş. Çok sağ olsun. Biz de son şarkımızı o zaman sizlere de armağan ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, bize eşlik eden herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte yine burada olacağız. Haftanın tam da ortasındaki günde sizlere seslendik. Evet, araçta yolculuk yapıyoruz demişler. Ya diğer türlü bizi dinlemezsiniz ama. Şarkı için teşekkür ederim.

Bir yolda iyi geldi, hareketli şarkı diyor, olması diyor şarkının. Tabii ki de. Teşekkür ediyoruz başaran reklamcılığa. Çok sağ olsunlar, bakayım. Bir de video çekmişler arabada, güzelmiş, güzel bir yol, tam da böyle radyo dinlemedik bir yolmuş. Peki son şarkıyı dinleyeceğiz, son şarkıya bakıyoruz, kimler istiyor son şarkıyı, onlara da bakıyoruz. Bengü Hanım istiyor galiba, diyor ki Mazlum Bey, sizin programınız çok hızlı geçiyor. Ya üzücü ve son şarkıya ortağım ben de diyor. Bana da çalsın diyor. Ya bizim programın öyle bir güzel tarafı var. Niye biliyor musunuz? Çünkü sizler güzel şeyler yazıyorsunuz. Bana da güzel şeyler, malzemeler çıkıyor. Böyle kullana kullana güzel bir şekilde bir yayın yapıyoruz. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben bu yayından çok keyif alıyorum. Öyle hani iş olarak sırf yapmıyorum yani. Çünkü sizler güzel şeyler ile geliyorsunuz. Ben de ondan yola çıkarak güzel bir program yapmaya çalışıyorum. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve Alev Hanım geç kalmış ama son şarkıyı kendisine de armağan edelim. Ben de istiyorum son şarkıyı demiş. Yetiştim diyor. Aynen öyle. Cumali abime de gelsin diyor. Tamam, ona da gelsin dedik. Ben artık veda edeyim hızlı bir şekilde, yoksa şimdi bir sürü mesaj gelecek. Efendim, kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte yine burada sizleri bekliyoruz. Sipan Halat'ın yeni şarkısı Feryad-ı İhsan şarkısını dinliyoruz. Bu aralar çok isteniyor. Bizler de çalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşürüz. En iyi şarkılar Radyo Doğu Gazı'da.

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama Wi-Fi şifreni paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14'te sizlerle.

0: sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, haftanın tam ortasından bu güzel çarşamba gününden selamlar efendim. Mikrofon başında ben Helin ve bir kez daha Hayata Dair programıyla an itibariyle yayındayız efendim. Hoş geldiniz.
1: Hak güzeldi, daha incelikli.
0: Umarım her şey yolundadır. Umarım gerçekten çok çok iyisinizdir. Bugün bayağı kalabalık gözüküyoruz bu arada. Ama bir teoriden bahsedip sonra dinleyicilerime döneceğim. Lamia'yı hemen gördüm. Sen de hoş geldin Lamia. Evet, bugün balina teorisinden bahsedeceğim. Belki bilenler vardır ama bilmeyenler için bir anlatalım. Balina teorisi tam olarak nedir diye. Kayboldu. Şimdi balinalar okyanusun en derin yerlerinde yaşarlar. Yüzeyi sadece bir nefes almak için çıkıp sonra yine o kimsenin göremediği derinliklere dalarlarmış. Üstelik çıkardıkları seslerin frekansı öyle derindedir ki çoğu canlı onları duyamaz bile. İşte balina teorisiyle de bazı insanları benzetmişler. Dışarıdan bakarsın öyle sakin, kendi halinde, dünya yansa umrunda bile değil gibi gözükür. Gerçekti. Ama aslında öyle değildir. İşlerinde koca bir deniz taşırlar, her şeyi çok derinden hissederler. Zaman yoktu. Fırtınalarını kimsenin inmediği o derinliklerde tek başlarına yaşarlar. İşin garip tarafı da bu sessizliklerin çoğu zaman yanlış anlaşılması. Bunun hiç derdi yok ya da umursamaz gibi gözükürler ama en çok desteğe ihtiyaç duydukları anda bile bunu kimseye söylemezler ya da kimseye belli etmezler. Etrafınızda böyle insanlar var mı bilmiyorum ya da bunlardan birisi siz misiniz onu da bilmiyorum ama buna balina teorisi diyorlar. Bu arada bugün bir mektubumuz var efendim. Harun Koç'tan bir mektubumuz var. Onu da tabii ki paylaşacağım. Dün PTT'den gelirken dinleyicilerimizlerden birisiymiş aslında. Aynı zamanda PTT'de çalışan kişilerden birisi. Sürekli

sizi dinliyoruz dedi. Ama çok vaktim olmadığı için soramadım ismini. Bilemiyorum şu an ismini ama şu an bizleri dinliyorsa ilk şarkımızı da PTT'den çalışan dinleyicilerimize göndermiş olalım efendim. Sensiz oldum. Kolay gelsin dileklerimizi de iletmiş olalım. Lamiye demiş ki 43 dereceden selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam. 43 dereceden yazıyor bize. Yanlış hatırlamıyorsam Japonya'da galiba artık buzdolabı tarzında bir şeyler oluşturuluyor. Hatta buzdolabı insanı mı ne diyorlar? Böyle yaklaşık 450 bin TL. Bence bir Mardin'e göndermek lazım bu buzdolabı insanından. Evet, sonu 08 olan dinleyicimiz hoş gelmiş efendim. Kendisi dinliyor mu çok emin değilim ama hoş gelmiş. İsmini vermek istemeyen iki dinleyicimi görüyorum, hoş gelmişler. İrem Hanım aramızda efendim, hoş gelmiş. Avustralya'dan Medine Hanım selamlar. Demet Hanım'ı görüyorum, Beritan Yüce'yi görüyorum ve canım Şevin Hanım da gelmiş efendim, hoş gelmiş. Değişti. Daha. Sonu 40 olan dinleyicimizi ve Hasan Akbaş'ı da görüyorum, hoş gelmiş. Gülser Hanım sizler de hoş geldiniz. Leyla Hanım'ı görüyorum, yeni bir dinleyicimiz var efendim, hemen bir bakayım. Suat Yeşilkaya, hoş gelmiş. Aleyna Hanım'ı görüyorum, Zeki Akbaş'ı görüyorum, hoş gelmiş. Zeki Akbaş'a ekstra kolay gelsin dileklerimizi iletelim efendim. Bu aralar yoğun bir çalışma içerisinde. Sakine Nur aramızda efendim, hoş gelmiş. Aleyna'yı görüyorum, küçük Aleyna'mıza hoş gelmiş. Oktay İltezer ilk defa yazıyor efendim, programımıza hoş gelmiş. Berivan Arıkbağ. Ve Berivan Hanım'ı baştan uyarayım. Berivan Hanım, mektubun içerisinde size ayrılan özel bir kısım var ve bu kısım gerçekten çok fazla. O yüzden bunu sadece bir kez okuyabilirim. Şimdiden şarjınızı, elektriğinizi, suyunuzu, artık ne gerekiyorsa hazır edin. O zaman geldiğinde okuyacağım. Ama dediğim gibi biraz uzun olduğu için tek seferlik bir okuma yapmamız gerekiyor. Daha gerçek. Şimdiden Berivan Hanım hazırlığını görsün yani. Denizli. Sonu 97 olan dinleyicim gelmiş, hoş gelmiş efendim. İran'dan Mahdiye Hanım aramızda. İran'a selamlar. Bodrum'a selamlar. Dilan Hanım hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun bu arada. Kendisi rahatsızmış. Demek ki sadece yaz ayında hasta olan ben olmuyormuşum. Bir de Dilan Hanım Bodrum'da yaşıyor yani. Sensiz oldum. İsmini vermek istemeyen bir diğer dinleyicimiz de aramızda. Gökhan Bey'i görüyorum, Ceyhun Bey'i görüyorum, hoş gelmişler. Sonu 23 olan dinleyicimiz, bir türlü isminizi öğrenemedik ama hoş geldiniz. İran'dan Cemile Bajara. Hoş geldiniz. Serhat Bey de gelmiş efendim, hoş geldiniz, selamlar olsun demiş. Hoş geldiniz demiş. Sizler de hoş geldiniz. Kasım Bey aramızda efendim, hoş gelmiş. Merhaba Hilin Hanım, iyi yayınlar diyor. Kolay gelsin demiş, size de kolay gelsin. Yayın akışınızdan Mem Ararat'tan istediğiniz parçayı bir bakayım, varsa ekleyelim. Bu güzel şarkıyı canı eşi Fatoş'a ve ekran başında, radyo başında bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize armağan etmek istiyormuş. Ve Doğu Beyazıt'a sevgilerle demiş, iyi çalışmalar. Teşekkür ediyoruz efendim. Varsa onu da listemize alalım. Ferhat Bey hoş geldiniz, Ferhat Sökmen. Sayım Hanım da gelmiş, hoş gelmiş. Ramazan Bey de gelmiş, hoş gelmiş efendim. Evet, yeni bir aya da geldik efendim. Eylül ayındayız ama bugün gerçekten çok yoğun bir program geçireceğiz belli. O yüzden ilk şarkıyı dinleyicilerimin arasından seçtim. Ve ismini vermek istemeyen dinleyicimiz ömür yoldaşı Reşat Çelik'e Emre Aydın'dan Eylül parçasını armağan etmek istemiş. Ama biz aynı zamanda Eylül ayındayız. O yüzden Eylül'e özel de parçamızı çalmış olalım. Bazen sana söyleyemedim, o kadar çok şey oluyor ki demiş. Ama bilmeni istediğim en önemli şey şu. Değiş.

0: İyi ki varsın, iyi ki hayatımda sen varsın.
1: Ha.
0: Varlığın, sesin, bir mesajın, küçücük bir nasılsın deyişin bile benim için çok kıymetli demiş. Beraber daha çok gülelim, daha çok anı biriktirelim. Kıssak bile birbirimizi kaybetmeden barışmayı bilelim. Çünkü ben seninle sadece bugünü değil, birlikte yaşayacağımız daha nice güzel günleri de hayal ediyorum. Varlığına, sevgine, sabrına, bana kattığın her şeyi teşekkür ederim demiş ve Emre Aydın'dan Eylül parçasını gönderiyoruz.

değiştim. Her şey değişti. Daha güzeldi, daha inceli.

değiştim.

Evet, hemen kötü haberi vermeye başlayalım. Birçok dinleyicimin ne yazık ki şarkısını bulamadım. Bunlardan birisi de Kasım Bey. Ne yazık ki istediğiniz parçayı bulamadım. Memar Arat'tan istediğiniz parça yok. Ama bir başka parça önerirseniz hemen yardımcı olalım. Ve internetten gelir elde eden memurlar dikkat diyor. Neden dikkat diyor? Çünkü sosyal medyada para kazanan memura disiplin cezası verilecekmiş. Yani sosyal medya ve dijital platformlardan gelir elde edilen memurlar hakkında disiplin işlem uygulanabilecekmiş artık. Bizler de buradan bunun uyarısını yapmış olalım. Şimdi Berivan Hanım diyor ki ses kısık kısık geliyor ama ben kontrol ettim, sesten herhangi bir şey yoktu. Bir internetinizi kontrol edin, olmadı bir başka Wi-Fi'ye bağlanın ama ne olursa olsun hazırlığınızı görün diyelim. Ve aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar Fransa'dan ben demiş. Fransa'ya selamlar efendim.

0: Amelem Ömer'e Ahmet Kaya'dan bir parça rica ediyoruz demiş. Gelecek zaten Ahmet Kaya'dan parçamız armağanımız olsun.
1: Ben ölmedim ki.
0: Adı Muhammed'miş. Fransa'dan Muhammed Bey bizlere yazıyormuş.
1: Ben ölmedim.
0: Ramazan Bey sizlerle tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı programlar demiş. Hayırlı Eylül ayı olsun demiş.
1: Aklıma.
0: Olsun efendim. Güzel bir Eylül ayı gerçekten olsun. Güzellikler getirsin bize.
1: Her kavgada yenilmedim ki.
0: Şimdi dinleyicime her programda soruyorum ama bu son program olacak herhalde. Sonu 08 olan dinleyicimiz buradaysa eğer buradayım diye yazsın. Sonu 08 olan dinleyicimiz buradaysa buradayım diye yazsın. Mesajını da parçasını da hemen paylaşalım.
1: Denizlerin dalgasıyım ben
0: Afyon Karahisar merkeze var mı demiş Hasan Bey. Ne var mı çözemedik. Vallahi ben anlamadım. Ve ben geldim merhabalar demiş Elif Hanım merhabalar. İyiyim umarım kendisi de gerçekten iyidir. Sizden sizin kadar güzel ve sizin gibi özel bir parça istiyorum demiş. Size ve Şevin'e gelsin demiş. Geçen programda da dinledim. Bayağı siz arkadaş oldunuz. Uzaktan da olsa iki dinleyicimizi arkadaş yaptık. Şimdi en güzel parça bana göre Ahmet Kaya'dan gelen parçadır. O yüzden Ahmet Kaya'dan gelecek parçayı armağan edelim. Hem Şevin Hanım'a hem Elif Hanım'a.
1: Beni.
0: Merhaba abla ben İrem demiş. İrem'e de kötü haberi veriyoruz efendim. Bir bakalım. Aynen İrem'in de parçasını ne yazık ki bulamamışız. Cezaevinde olan kardeşine Biricik'ine İslam Uzunay'a Barış Kahraman'dan istediği parçayı bulamadık. Herkes bir yaşam seçer, yaşadığı bedeli de öder. İslam Uzunay'dan Şenol Bulut'a gelsin demiş.
1: Sağlık.

0: Merhaba ablam, nasılsın? İyisindir umarım demiş, teşekkür ediyorum kendisine. Kapalı cezaevinde olan Muratcan Abbasoğlu'na Hozan Dino'dan istediği parçayı ekledik, göndereceğiz. Ve bir gün bu zor zamanlarımız bitecek demiş. Hatırladığımız zaman bizi el ele neleri atlattık diyeceğiz. Ve o gün bu zorlu günlerin adına daha sıkı sarılacağım demiş.
1: Yarınların sevdasıyım, yenilmedi.
0: Evet, bu arada Reşat Çelik bizlere ulaşmış, İsmail Aksakal, Adem Firaz, Emrah Özdemir, Tuna İlhan, Ali Akbaş, Faruk Akbaş, Tekin Efe, Turgut Bulut, Musa Baba Yiğit, Ferdi Daşdemir için Selda Bağcan'dan Denizlerin Dalgasıyım parçasını istemiş. Bizler de hemen gönderiyoruz, sonra mesajlarla devam edeceğiz.

0: Esirgemem sözümle. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım altımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu arada Muhammed Bey bizlere yazmıştı efendim. Merak ettik açıkçası. Fransa'da ne işle uğraşıyor? Paylaşmak isterse güzel olur. Ömer Bey ve Muhammed Bey'e de parçasını göndereceğiz. Kasım Bey herhalde değiştirmiş.
2: Denizlerin dalgasıyım. Ben halkımın dalgası.
1: Burada yeni yazan dinleyicilerimiz alışık değiller tabii. Bir mesajı 10 kez atan dinleyicimiz Irak'tan yazıyor herhalde. Irak'a selamlar ama şöyle yapalım. Sıranızı bekleyin. Sıranız gelince muhakkak paylaşacağım. Siz attıkça sizin sıranız daha üst taraflara kayıyor ve böylelikle mesajınız daha geç okunuyor. O yüzden birazcık sabır bekliyoruz açıkçası. Mesaj attıktan sonra tek yapmanız arkanıza yaslanıp dinlemeniz. Başka bir şey yok. Evet, şimdi Avustralya'ya gideceğiz. Bugün Türkiye'ye dönmüyoruz. Ve aleyküm selam diyelim Medine Hanım. Hayırlı yayınlar dilemiş. Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde olan abisi Celalettin Abdullah Eve selamını göndermek istemiş. Tez zamanda Allah'tan çıkmasını diliyorum ve seni çok seviyorum abim demiş. Zara'dan seni yazdım kalbime parçasını istemiş. Rica ediyoruz. Bu arada Berivan Hanım'a tekrar seslenelim. Yaklaşık 14.30 gibi mektubu okumaya başlayacağım. O yüzden kendisi hazır olsun efendim. 14.30 gibi mektubu paylaşalım. Çünkü mesajları bitirmemiz pek mümkün gibi gözükmüyor. En azından mektup sona kalmasın. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Helin Hanım nasılsınız? Daha sesinizi duymadık Demet Hanım demiş. Program öncesi yazmış. Umarım iyisiniz demiş. Neyse, lafı fazla uzatmadan sizden bir şarkı isteyeceğim. Asil Haskaya'dan Bedeli Var parçasını, kardeşi Tito'ya ve arkadaşları Cebril Çinibulak, Bural Etreci, Erteci, Ruhat Eren, Şemsettin Enes, Sinan Aktaş, Umut Andiş için gelsin teşekkür ederim şimdiden demiş. Rica ediyoruz efendim.

Merhaba Helin Hanım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir demiş Aleyna Hanım. Teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Demet Hanım da aynı şekilde iyidir. Anne ile babasının 26. yıllarına girmesine şerefine bir şarkı istemiş bizden. 26 yıl. Dile kolay. Bu kadar uzun yılın illaki bir sırrı vardır bence. Sensiz yaşa. Çünkü günümüzde ne yazık ki evlilikler çok fazla sürmüyor. Bu derdime inan. Bunu da hatta bir gün konuşalım bence. Konuşalım diyelim ki evliliklerin sırrı nedir? Gerçekten uzun evlilikler şu anda kalmadığı için biraz da merak ediyoruz. Evli olan dinleyicilerimiz de var. Onlardan böyle güzel güzel mesajlar alırız bence. Bunu da bir gün program konusu yapalım. Hatta cuma konuşalım. Evet, hangi şarkı Merve Özbey ve Oğuzhan Koç'tan Geçsin Yıllar parçasına armağan etmek istiyorum. Allah başımdan eksik etmesin, iyi ki varlar demiş. Sizlere de şimdiden teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş.

0: seven sevene.
1: İnşaat işi yapıyorlarmış abla, şu an sıcaklık 30 derece, çalışıyoruz demiş.
0: Eziyet.
1: Valla Fransa'da o zaman iyiymiş çünkü Lamia bizi 46 derece miydi? Kaçtı Lamia? Kaçtan bizi dinliyordun?
0: Ya,
1: 43 dereceden bizi dinliyormuş. O yüzden şu an sizin için hava gayet güzel. Mahsun Kırmızıgül'den sevdiğim parçasını İbrahim Tarhan'a Lamia'dan göndermek istediğini söylemiş. Ömrüm seni çok seviyorum. Dışarıdayım. Beni bugün 6-7 arası ara. Son 18 gün. Sayılı günler çabuk geçer. Kalbimin sahibi Allah'a emanetsin demiş. Lamia bakalım son 18 gün sonra burada olacak mı? Hep Lamia'ya soruyorum. Ama Lamia artık bize alıştı, bırakmaz bence. Ahmet Kaya sensiz yaşayabilmerem parçası geliyor. Elif Hanım'a, Şevin Hanım'a darman ediyoruz. Fransa'dan yazan dinleyicimiz Muhammed Bey ve Ömer Bey'e darmanımız olsun.
0: Seni görme.
1: Sonra tekrar buradayız efendim.

0: kader belalı. Yandırdın kalbimi yaman, ay kaşları keman. Bu derdime inanmayan, sensiz yaşayabilmerem. Ey sevgili canım, bu derdime inan.
1: Evet, iki dinleyicimiz şu an baş başa gidiyor efendim. Ne için gidiyor derseniz, ikisinin önerdiği iki şarkıyı da bulamadık. Artık üçüncü şarkıyı isteyeceğiz. Bakalım kim ilk önce üçüncü şarkıyı gönderecek ve bulabileceğiz. Kasım Bey, ne yazık ki istediğiniz parçayı bulamadık efendim. Yayındaki arkadaşlara selamlar, keyifli dinlemeler demiş. İlk parça arşivimizde yer almadı ama ikinci parçada ne yazık ki yer almadığı için bulamadık. Birinci dinleyicimiz Kasım Bey. Bakalım üçüncü parçasını bulabilecek miyiz? Bir diğer dinleyicimiz de İrem Hanım. İrem Hanım'ı görünce şaşırmadım açıkçası. Genelde parçalarını bulamıyoruz. Barış Kahraman'dan istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadık. Bakalım hangi dinleyicimizin üçüncü şarkısını ilk önce bulabileceğiz. Merhaba, kolay gelsin. Ben Fatoş demiş. Hoş geldiniz. Bana sürekli şarkı gönderen eşim Kasım için bir parça isteyecektim demiş. Sıradaki şarkı ona gelsin. Sürekli sen mi bana göndereceksin? Bu defa benden sana gelsin canım eşim diyor.
2: Sada konuşsa kalbimi.
1: Fatoş Hanım, bu arada yayınlarımızda genelde hep tam tersi olurdu. Ama Kasım Bey bunların nadir örneklerinden birisi. Ama bir türlü de şarkınızı tutturamadık. Sıradaki parçamızı armağan edelim ama bakalım Kasım Bey üçüncü parçasını da istesin.
2: Konuşsa aşkımın dili küçücük dünyam.
1: Hatta şöyle iki mesaj alalım, sonra araya gidelim, aradan sonra mektubu paylaşalım. Helin abla, ben Beritan Yüce demiş. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan amcalarım Erhan Yüce, Samet Yüce, Berat Yüce için Burak Bulut'tan Kehribar parçasını istiyorum demiş. Gönderelim. Aynı şekilde Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un Kehribar parçasını Leyla Hanım da istemiş. Bizim neşemiz Selin Hanım, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Ben iyiyim, umarım kendisi de iyidir. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A9 koğuşundaki kardeşi Ali'ye selam göndermek istemiş. Arkandayım kardeşim ve seni bekliyorum ve onun için koğuş arkadaşları için şarkıyı gönderiyorum demiş.
2: Ne geçmişte ne de bundan sonra da.
1: Yine mi demiş? Evet İrem, maalesef yine. Yine parçanı bulamadım.
2: Göremezler seni, yazdım kalbime.
1: Evet, Erkan Batur bizlere ulaşmış. Yüce kardeşlere, Okan Batur'a, Volkan Erdoğdu'ya, Muratcan Abbasoğlu'na, Resul Daşdemir'e, Azer Bülbül'den ille de sen parçasını armağan etmiş. Bizlere de armağan etmek istemiş. Teşekkür ediyoruz efendim armağan için. Parçasını göndereceğiz. Ama ondan önce Zara, seni yazdım kalbime parçasını dinleyelim. Onun ardından Oğuzhan Koç ve Merve Özbey'den Geçsin Yıllar parçasını gönderelim. Şimdi Aleyna Hanım anne ve babasının 26. yılını kutluyormuş. Biz de buradan kutlamış olalım.
2: Nasıl?
1: İki parça sonra mektuptayız. Berivan Hanım hazır olsun lütfen.

Evet, dinleyicimizin parçasını gönderdik. Şimdi sıra mektupta diyoruz efendim. Mektubumuzu Harun Koç göndermiş. Öncelikle teşekkür ediyoruz efendim. Berivan Hanım'dan da bir ses alamadık ama. Bir bize ayrılan bölümü okuyalım. Bir Berivan Hanım da buradayım tarzı bir şey yazsın ki diğer mektuba da geçmiş olalım. Merhaba Hilin Hanım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir demiş. Teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Size dört duvar arasında selamlarımızı iletiyoruz. Bizler de buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Çok şükür bizim memlekette böyle değerli bir radyo kanalımız olduğu için kendimizi çok şanslı görüyoruz. Başka memleketin radyo kanallarıyla da karşılaştırdık, dinledik ama bizim radyomuz kadar güzel sunum yapan bu kadar sıcak kanlı, kıymetli sunucularına rastlamadık demiş. Başka radyo kanallarıyla da karşılaşmışız demiş. Yaratmış. Bu konuda Doğu Beyazıt halkı çok şanslı. Cezaevinde bulunan bütün mahkumlar sizi çok farklı bir heyecanla dinlemekte demiş. Teşekkür ediyoruz efendim geri dönüşleriniz için. Oldum, o sözleri... sizi çok farklı bir heyecanla dinlemekte ama demiş. İşte ama dedikten sonra işler değişiyor. Bir şey güzel başlayıp ama diye devam ediyorsa onda bir şey var. Tabii bunu şakaya bırıyorum. Size cezaevi adına istenen isteklerin hepsini okumanızı istiyoruz demiş. Çünkü dışarıda ailemize, arkadaşlarımıza ulaşıp duvarda demek istemiş herhalde. Haset kaldığımız şarkılar isteyip sizin gibi değerli insanlar da bu şarkıları bize ulaştırıyor. Susma, bana bir el gibi. Hilal Hanım, siz bazı dinleyicilerinize radyo başından sesleniyorsunuz. Burada mısınız diye. Bana buradayım mesajı atın diye. Ama bizim böyle bir imkanımız yok demiş. Siz de haklısınız. Dinleyiciler dışarıda özgür olduğu halde mesajını atıyor. İsmim okunsun yeter ki düşüncesiyle gidiyor. Ama biz öyle değiliz. Programınızın günlerini iple çekiyoruz. Çünkü haset kaldığımız şarkıları sizlerden dinleyebiliyoruz. Helin Hanım, çarşamba günü dediniz, cezaevinden biri bize ses kaydı atmıştı. Sesi çok güzel diye. Evet, ses kaydını gönderen arkadaşım Umut Andiç. Umut Andiç'e de selamlarımızı gönderelim. Onunla birlikte sizi dinliyorduk demiş. Ama şarkımızı okumayınca çok üzüldük demiş. İnanın hiç hatırlamıyorum. Şu şekilde hatırlamıyorum. Ya şarkınız bulunamamıştır, listemizde yoktur. Ya da şarkı için listemizde olmuştur. Ya da ne bileyim, size daha önce bir şarkı armağan edilmiştir. Yani böyle boşu boşuna göndermemezlik yapmam ben. Burada mahkumlar, sizin programınız çıkınca herkes eline radyosunu alıp bir köşede sizi dinliyor. Dışarıdaki insanlar bizi çok farklı görebilirler. Ama hepimiz bir anne bir babanın evladıyız. Hepimizin bir ailesi çocukları var. Herkesin kendine göre bir davası vardır ki buradalar. Size ve tüm Radyo Doğu Beyazıt ekibine selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Bu mektup elinize ulaştığında sizin çalmanızı istediğim bir parça var. Bu parçayı çalarsanız beni çok mutlu edersiniz. Size yazdığım ikinci

mektup elinize ulaştığında sizin çalmanızı istediğim bir parça var. Bu parçayı çalarsanız beni çok mutlu edersiniz. Size yazdığım ikinci sayfadan burada olan tüm mesajları okumak için benim programın dışına çıkıp ekstra kendime süre verip burada okumaya çalışıyorum. Buna emin olabilirsiniz. Ama şarkılara gelecek olursak saat 4'ten sonra şarkı alamıyorum. Ve hani burada mısınız diye sormak zorundayım. Çünkü radyoda aktif olarak dinleyen dinleyicilerimiz var. Şimdi onları bırakıp hani mesajlarını atıp kaçan dinleyicilerimizi okursam onlar da demezler mi? Niye benim mesajımı okumuyorsun? Hani ben şu an aktif olarak canlı olarak seni dinliyorum derler ki haklılar da. O yüzden burada mısınız diye sormak zorundayız. Bir de sadece benim alabileceğim bir karar değil. Bunu da buradan söylemiş olalım. Radyo Doğu Beyazıt hani programında olan tüm programlar için geçerli. Sadece hayata dair de ben buradayım diye sormuyorum. Ortak alınan bir karar olduğu için benim de uymam gerekiyor. Ama onun dışında dediğim gibi gerçekten gelen mesajları elimden geldiğince ulaştırmaya çalışıyorum. Buna emin olabilirsiniz. Onun dışında hani Umut Andiç için söylemişsiniz ama o parçayı ben gerçekten hiç hatırlamıyorum. Ne için gönderemediğimi de hiç hatırlamıyorum. Ama şimdiki parçanızı gönderiyorum. Geri dönüşünüz için de teşekkür ediyoruz Harun Kaç'a ve tabii ki istediği parçayı gönderiyoruz. Parçadan sonra Berivan Hanım'a bir bakalım.

Evet, sıradaki parçamız Muratcan Abbasoğlu'na gelecek bu arada. Berivan Hanım da hazırmış. O zaman ikinci mektubumuzu da geçip paylaşabiliriz. Ama şöyle birkaç mesaj alalım çünkü mesajlarımız geliyor. Necla ablamız da hoş gelmiş. Demet Hanım ah Harun demiş. Allah kurtarsın efendim. Harun Koç bu arada mektubuna resmini de yapıştırmış. Öyle göndermiş. Ve cezaevinde dinleyen dinleyicilerimize de buradan selamlarımızı iletelim efendim. Sıradaki parçayı da bizden armağan edelim. Merhaba, iyi günler. Helin Hanım, ben Elif demiş. Sizden Vursunlar şarkısını istiyorum. Sizlere de gelsin, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz efendim ama kim söylüyor bir bilgilendirirseniz benim için çok daha iyi olacaktır. Elif Hanım. Merhabalar Helin Hanım, nasılsınız, iyi misiniz demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Güler Hanım da değil mi? Umarım yanlış hatırlamıyoruzdur. Hem Hacı'dan Aydın parçasını istemişsiniz, varsa listemize alalım. Bu arada İrem Hanım, istediğiniz parçayı bulduk efendim. Sipan Harap'tan istediğiniz parçayı ekledik, gelecek. Ve Kasım Bey de demiş ki Ahmet Kaya'dan herhangi bir parça olur. İstediği iki parçayı arşivde bulamadık ama onların yerine Ahmet Kaya'dan Karayazı parçasını gönderelim. Armağanımız olsun. Şimdiden de çok teşekkürler, iyi çalışmalar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi mektubumuz Berivan Hanım'a efendim. Harun Koç'tan Berivan Hanım'a. Harun Koç diyor ki, biricik sevdam, sana yüreğimin kuyusunda alevlenen hasret ve özlem ateşinin efsanul sıcaklığında dem tutan aşkımı katre katre damlatarak sana mutlu açelyeler kaplanmış sevdamı ve ruhumu yollarına revan ediyorum. Umut dediğimiz limitin hafızasına seni sığdırmak istesem de zaman ve mekan diklek dilinin acımasızlığının aramıza istediği paslı demir, korkuluklar aşılmaz duvarlar ve açılmayan kilitli kapıların insafsız soğukluğu ile yokluğunda semaya kaldırdığım ellerimi kavuşma nidalı dualarım ve yakarışlarımla insafsız bir mavzer kurşunu gibi bağrımı deliyor. Nasıl ki semadan düşen kar tanelerinin birbirine kavuşmadan yere düşüp kristalleşiyorsa benim de sana ulaştırıp kavuşturamadığım sevdalı aşk sözlerimi kadimleştirmek için tüm duygularım ve hislerim bana hücum ederek yazmama emrediyor. Tanışmamızın üzerinden yıllar geçmesine rağmen aşkımızın nehirlerini sabır pınarlarında atıyor. Kaynağını belki de dünyadaki tek emsali sensin Berivan. Ama bunu asla unutma ki yıllar değil asırlar da geride bıraksam simadaki ve gözlerindeki aşkın maşuki sevda ve sevda alevi hep taze dimincik kalacaktır. Asil Berivan, aşk gökten gelen bir kazadır. Gökten gelen kazadan kim kaçabilmiş ki? Sakın kendini üzme, kendine daima iyi bak. Çünkü iki can taşıyorsun. Biliyorsun sana bir zarar gelirse ikimiz de sen olursun. Her ne kadar bedenimiz ayrı olsa da biz ayrılamayan tek canız. Sonsuz sevdam Berivan Arıkboğa. Ha, hediye için de teşekkür ediyorum Harun Bey. Gerçekten hiç zahmet etmeseydiniz. Yani elime ulaşmadı ama gerçekten zahmet etmeseniz de olurdu yani. Problem yok. Sizin böyle sadece şarkılar göndermeniz bile bize yeter. Kendi gölgesinden korkuyorsa insan bilin ki çok yalnızdır Harun Koç demiş. Hayat yalansa sen gerçek ol demiş. Elbet bir gün. Ve tesbih şeklinde böyle bir çizimi var. Tek derdimsin bu hayatta çekilecek. Ha, çekilecek tek derdimsin bu hayatta demiş. Tesbih tanelerinin içine tek tek yazmış bu arada. Berivan Hanım sanırım sizi de resmetmiş. Yüzünüzü çizmiş.
Bu arada Harun Koç gerçekten o kadar böyle edebiyat tarzında yazmış ki aktarabildik mi bilmiyoruz ama kendisi böyle uzun cümleler, güzel güzel cümleler yazmış. Berivan Hanım da umarım duymuştur. O zaman bitten bir parça dinleyelim mi? Bence dinleyelim. Harun Koç'a ve Berivan Hanım'a da armağan edelim. Bu arada Muratcan Abbasoğlu için geliyor bu parçamız.

teşekkür etmiş, rica ediyoruz. Haftanın ortasından merhabalar canım, nasılsın, iyisin umarım demiş abim Harun Yaşar ve sizin için Dino'dan Shave parçasını istiyorum, şimdiden teşekkür ederim demiş. Rica ediyoruz efendim, parçanız gelecektir. Senin gibi bir abim olduğu için çok şanslıyım demiş. Sen benim bu hayatta sırtımı güvenle yasladığım dağımsın, kurban olduğum abim demiş. Merhaba, hayırlı günler, nasılsınız, iyisinizdir umarım demiş Gülseren Hanım. Teşekkür ediyoruz. Kuzeni Salih Andiş, arkadaşları Ömer İlkmin, Çağdaş Konyer, Bayraman, Harun Koç, Erkan İsmailoğulları, Mehmet Kösen, Ferman Akdeniz'den bir bilebilsem parçasını armağan etmek istemiş. Suat Yeşilkaya aramızda mı, hemen bir soralım.

Korkunç, Erkan İsmailoğulları Mehmet Kösen, Ferman Akdeniz'den Bir Bilebilsem parçasını armağan etmek istemiş. Suat Yeşilkaya aramızda mı, hemen bir soralım. İki gözümüzün çiçeği, ben iyiyim, kendisi de çok iyiymiş, o zaman süper diyor. Hatta şöyle yapalım, Ahmet Kaya'dan Karayazı parçası gelecek, armağan edelim, olur mu iki gözümüzün çiçeğine? Ve aleyküm selam Zeki Bey, abi Somut Akbaş, Valat Daşdemir için Taladur'dan Risale parçasını armağan etmiş. Bizler ekstra Ahmet Kaya'dan gelecek parçamızı armağan edelim. Başka bakalım hemen. Sakine Nur. Şimdi Sakine Nur da acaba aramızda mı, bir sorabilir miyiz? Sakine Nur Yeşilkaya ve Suat Yeşilkaya eğer buradaysa buradayım diye yazsınlar. Mesajlarını da okumuş olalım. Aynı zamanda Oktay İltezer'e de bir soralım. Oktay Bey, burada mısınız?

Evet, o zaman devam edelim mesajlarla. Sesin kesik geldiğine dair birçok dinleyicim yazmış ama çok da emin olamadık açıkçası. Acaba sesim nasıl geliyor diye bir bakacağım arada. Ama sesim gerçekten kesik geliyorsa bizi bilgilendirsinler. Özellikle internetten dinleyen dinleyicilerimiz söylemişler. Yoksa radyoda herhalde bir problem yok. Çünkü Adem Bayar bizlere birer video atmış efendim. Kendisi yine yollarda gidiyor. Aynı zamanda videosunu çekmiş. O zaman Ahmet Kaya'dan gelecek parçamızı Adem Bayır'a da armağan etmiş olalım.

0: Merhaba, kolay gelsin. Helin Hanım ben. Aslı demiş Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım adlı parçayı. Canım bir tanem Hakan Polat'a istiyorum demiş. Bugün evlilik yıl dönümü. Onu çok seviyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş.
1: Yere.
0: Bizler de teşekkür ediyoruz ama Hakan Polat'a zaten birer istek aldık.
1: Böyleymiş kız.
0: Ama Ahmet Kaya'dan Karayazı parçası biliyorsunuz. Herkes armağan ettik. Sizlere de armağanımız olsun.
1: Çiçekler açılmaz ol.
0: Gökhan Bey demiş ki B12 koğuşunda İbrahim Tarhan'a Siman Kuaför'den Ömer Semetay ve Gökhan Önay'dan sevgi ve selamlar. Tez zamanda buluşmak dileğiyle tüm kader mahkumlarına selamlar. Kendisinde çok iyi olduğunu yazmış. Siman Kuaför'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Bir ara Fenomen Kuaför vardı sanırım, o bize yazıyordu ama kendisi yazmayı bıraktı.

yine de bizleri dinliyorsa selamlarımızı iletelim. Ceyhun Bey de burada mı? Bir soralım. Ceyhun Bey de buradaysa hemen isteğini listemize alalım.

0: Ömer Suat Yeşilkaya'dan Hasan Yeşilkaya'ya, Erzurumlu Özkan, İbrahim Eraslan ve A14 koğuşunda Halil Taşkan'a "Ben kendime gurbet oldum, çalar mısınız?" demiş. Şimdi sanatçının adını da yazarsanız benim için daha kolay olur. Böyle. Sanatçının adını da yazın, ben yardımcı olayım. Aynı zamanda Elif Hanım da bizden istemişti, vursunlar parçası ama sanatçının ismini bekliyoruz Elif Hanım'dan.
1: Gene bu gece kederim geceden yüce.
0: Merhaba, ben Oktay İltezer demiş, Doğu Beyazıt Cezaevinde bulunan abime, Okan Delibaş ve arkadaşlarına, Erhan Yüce, Emrah Tayfur, Erhan Avcı, Ömer Filiz, Mirza Akta, Berat Yüce, Erkan Türkan, Çektar Karatay arkadaşlarına bir bakalım hangi parçayı istemişsiniz? Felek parçasını istemişsiniz yoksa da Cansever'den istemişsiniz? Bakalım. Bakıp geri dönüşü sağlayacağım. Sakine Nur Yeşilkaya'dan Suat Yeşilkaya'ya, Savaş Yılmaz, Sitem Etme çalar mısınız? Bir bakacağız, ona da bakacağız efendim. Parçalarınıza bakacağım tabii. Bir yandan da saatlerimiz geçmeye devam ediyor. 15.06 efendim. Ve baktığım zaman Savaş Kaya bizlere ulaşmış. Kemal Yücel, Muhammed Demir, Eyüp Köse, Okan Batur, Erkan Batur, Seyfi Doğanay'dan Yaban Eller parçasını istemiş. Ama ben ondan önce Ahmet Kaya'dan Karayazı parçasını gönderiyorum. Sonra Mahsun Kırmızıgül'den Sevdiğim parçasını dinliyoruz. Sevdiğim parçası da zaten biliyorsunuz Lamia'dan İbrahim Tarhan'a gidiyor. Ses araçta çok güzel geliyor şu anlık demiş Adem Bayar. O zaman parçamızı dinleyelim.

0: Evet, saatlerimiz 15-13 ve ben yaklaşık 30 mesajla gelmiş bulunuyorum. Galiba bölgesel kaynaklı bir internet problemimiz var. Şu an bizi internetten dinleyen dinleyicilerimiz ne yazık ki sesime herhalde kısık alıyorlar. O yüzden internetten dinleyen dinleyicilerimiz, öyle bir problemimiz var. Ne yazık ki. Hasan Akbaş da cezaevinde bulunan abisi Sinan Akbaş, kapalı cezaevinde bulunan abisi Ali Akbaş, Faruk Akbaş, Aykut Özdemir, İsmail Aksakal, Adem Kahraman, Murat Tümtaş, Mustafa Özer, Serhan Yeler için Can Sefer'den Bitmez Oldu parçasını istemiş. Ama Hasan Akbaş burada mı gerçekten merak ediyoruz. Buradaysa buradayım diye yazsın. Ve biz Serhat Bey'i de dinlemiş olalım. Bir bakalım neler demiş. Selamlar demiş. Selamlar.
1: Hanım kolay gelsin, iyi yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Kolaylıklar dilerim. Dün değil öbürsü gün de programa katılmadım.
0: Evet, fark ettik Serhat
1: Bey. Birkaç dişimi dolgu yapıyorum. O yüzden programa katılamıyorum. Ama bugün katıldım.
0: Hoş geldiniz o zaman.
1: Bir de ben geçen gün demiştim Korsan Hayalet kanal var diye.
0: Evet.
1: Onun şeyini buldum yani özellikle. Bizim komşumuzun bir tane beyaz arabası var. Onun vericisine bu ihtimalle bağlanıyor. Çünkü ben o araca yaklaştırdığımda sinyal iyice netleşiyor. Yani ses daha iyi geliyor. Karıncalanmıyor artık. Daha düz geliyor ses. Evde araçla oldukça yakındır zaten genellikle. Beyaz yani servis transit'tir zaten. Yani onun büyük ihtimalle radyo vericisine bağlanıyor.
0: Olabilir.
1: Bu araca çok denk geldiği için çok netçe karıncasız, yani karıncalanmıyor hiç. Büyük ihtimalle havza kartıya flash bellek vericiye takılı olduğu için bizim eve kadar gelebiliyor. Çok yakın olduğu için evde bahçede rahatla dinlenebiliyor. Yani bu gizemi çözdük diyebiliriz. Yani normalde ben olmasaydım kimse fark etmeyecek zaten. Daha doğrusu kimse bilmiyor. Sadece ben tek biliyorum yani. Benim aramda. Çünkü ben hep sürekli radyoları, frekansları hep sürekli takip ettiğim için kimin nereden çıkacağını bilirim. Tabii ki bu anten sayesinde, bu radyomun anteni kırılmıştı. Gidip yeni bir kabloyla yani modifiye ettim. Bu kabloyla çok güzel sinyalleri rahatça toplayabiliyorum. Hatta radyoda o Beyazıt kanalını bile güzelce dinleyebiliyorum. Sıkıntısız bir şekilde, hışırtısız. Parazit sorununu da düzelmiş. Videoyu izleyin anlarsınız. O yüzden ben o komşu frekanslarını çok güzel alabiliyorum. Peki neyse Elin Hanım. Şu güzel parçayı, Adem Tepe'nin şu güzel parçası varsa çalın size ve Radyo Doğu Beyazıt ekibine, tüm servis şoförlerine. Kim Radyo Doğu Beyazıt'ı dinliyorsa ona ekstra göndermek istiyorum. Oldu mu? Elin Hanım parazit tam gitmemiş yani. Birazcık parazit yani ortadan kalmış.
0: Videoda anlatmışsınız herhalde. Parazit meselesini bir bakayım o zaman. Bu arada Serhat Bey herhalde bizim teknik ekipten daha çok bilgi birikimine sahip. Bir şey olursa Serhat Bey'i çağıralım o zaman. Sesimizde de herhangi bir problem olmadığını söylemiş ama zaten internetten kaynaklı. Ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş Mazlum Şengül'den Sürgüne Saldım parçasını. Erkan Bey Tır ve Okan Batur'a çalar mısınız demiş. Yazım hatası olabilir. Bu arada Güler Hanım'ın istediği parçayı ne yazık ki bulamadım efendim. Güler Hanım'ın parçasını bulamadım. Buradan da söylemiş olalım. Hem Hacı'dan istediği parçayı bulamadık ama isterse bir başka parçayı gönderebiliriz. Ve başka baktığım zaman kimin parçasını görmedim? Yeni yazan dinleyicilerimizden Suat Yeşilkaya'nın parçasını bulamadım. Ve aynı zamanda Sakine Nur Yeşilkaya'yı da bulamadım efendim. Yani parçasını bulamadım. İkisi de zaten tanışıyorlardı muhtemel. O yüzden buradan söylemiş olalım. Bu arada Instagram hesabımızı hala takip etmeyen dinleyicilerimiz yoktur diye düşünüyorum ama varsa da şu anda bir takibinizi alırız. Instagram'da Radyo Doğu Beyazıt yazarsanız karşınıza çıkar zaten. Takip etmeyenlerin bir takibini alırız. Çünkü bizler radyo olarak sadece şarkılar, mesajlar değil, aynı zamanda iş ilanlarını da veriyoruz. O yüzden takip alırız. Erkan Sola aramızda efendim, Şelale Park da sizi dinliyor demiş. Kulağa hoş gelen tüm parçalar siz değerli dinleyicilerimize gelsin demiş. Mehmet Şanlı'dan Yazıyorum Seni parçasını istemiş. Canı eşi Zülfinaz'a gelsin demiş. Listemize yer kaldıysa hemen ekleriz. Kalmadıysa da artık listemizdeki bir parçasını eşine göndeririz. Helin abla kolay gelsin demiş Mustafa Şahin. Teşekkür ediyorum efendim. Kendisine de kolaylıklarımızı gönderiyoruz. Konuşamadım. Mustafa Şahin de bu arada ilk başta bizlere mesaj atıyordu ama sonra bizim daimi dinleyicilerimizden oldu. O yüzden sıradaki parçayı da armağan etmiş olalım. Rica ederim Elif Hanım. Cihan Narboğa cezaevinde olan Şirin Narboğa, Musa Narboğa için Ahmet Karahan için Ahmet Kaya'dan Karayazı parçası istemiş ve tabii ki sıradaki parçamıza armağan edelim. Yine azadiye bilil kallav rezayi devere bez hilaske. Merhaba, ben İranlı'dan Cemile demiş. Acaba kendisi burada mı, bir soralım. 0598 olan dinleyicimiz buradaysa buradayım diye yazsın. Onun da bir mesajını paylaşmış olalım. Kolay gelsin Helin Hanım. Uygar Doğanay'dan Gel parçasını kurban olduğum evladım, canım oğlum Muratcan Abbasoğlu için istiyorum. Onu çok seviyorum, dağlarım hep onunla. Allah'a emanet olsun inşallah. Ayrıca size de gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Sayın Hanım ama ne yazık ki Muratcan Abbasoğlu'na birer parça almıştık. Sırada gelecek parçamızı armağan etmiş olalım. Hem size hem bana da gelsin. Doğan Daşdemir'den de Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan'a bol bol selamlarını iletmiş. Ve Bilal Tanrıkulu da bizlere ulaşarak Tuna İlhan, Baran Çelik, Özkan Bulut, Cengiz Yıldız, Muhammed Turan, Servet Başkan, Ahmet Karahan, Turan Mengi, Eren Sarı, Ferdi Perinçek, Sinan Sosun, Can Çelik, Muhammed Kaya, Okan Demir'e Grup Roj'dan istediği parçayı ekledik, göndereceğiz. Her zamanki gibi parçalarımız çok geride kaldı ve bugün fark ettim ki hiç konuşamadık, sohbet de edemedik. Çünkü gerçekten o kadar çok mesajımız var ki mesajı hani okuyayım yetiştireyim derken şarkıları göndermeye çalışıyorum. O yüzden bugün çok sohbet edemedik ama umarım cuma günü güzel bir sohbetimiz olur. İki parça gönderiyorum efendim. Sipan Halat'tan dinliyoruz. Onun ardından Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un Kehribar parçasını dinleyeceğiz. Leyla Hanım, parçanız geliyor bu arada.

sevgili dinleyiciler, şu anda radyoyu bırakıp çıkasım var. Niye diye soracak olursanız, Necla ablamız beni unutmuş. Necla ablamız öyle bir işe dalmış ki, diyor ki ben öyle bir işe daldım ki seni unuttum diyor. Ve aleyküm selam Necla ablam, tekrardan hoş geldin. Nasılsın demiş, öyle bir işe daldım ki dalgınlıktan unutmuşum gül pembemi demiş. Sonra da bana tabii gönlümü almak için güzel güzel şeyler söylemiş. Canım gül pembem demiş, güllerin gülü, gül pembem olsun demiş. Nasılsın? İşin gücün rast gelsin, bize güzel sohbetler nasip etsin. Gül pembemin yanaklarından güzel güzel güller açsın. Sonra demiş ki ben daha hangi manileri söyleyeyim ki? Ne kadar söylesem de bitmez demiş. Şaka bir yana tabii Necla ablamız iyi ki var gerçekten. Onun o güzel sesini duyunca böyle neşem çok yerine geliyor. Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama. Ben yanarım. Sonra demiş ki güzel bir türkü gönder bana demiş, böyle neşeli olsun. Sen ağlarsın. Ağzından dökülen güzel mısralar gibi aksın gitsin demiş. Ben her zaman yolun bahtın açık olsun, su gibi akıp gitsin. Her zaman dua edelim birbirimize demiş. Yaban eller. Evet, gerçekten her zaman birbirimize dua edelim. Mesafeler. Özellikle Necla ablam bana dua ettiğine çok fazla şahit oluyorum. Çok da teşekkür ediyorum efendim. Daha okunmamış 23 mesajımız var. Hemen bir bakalım. Dinleyicimizin ismini göremedik ama abisi Yusufcan Özdemir, B13 koğuşundaki bulunan ve B5 koğuşunda abisi Erkan Salman, kardeşleri Fırat Ceylan, İslam Durmuş'a sıradaki parçamızı armağan.

ve baktığım zaman Ferhat Sökmen, Can Dostu Berat Yüce, Abi Serhan Yüce ve Ömer Filiz, Erhan Avcı, Gurbet Tepe, Gelemem Yer parçasını istemiş. Can Dostum Berat Yüce'den Okan Delibaş, Harun Yaşar ve Şevin Hanım ve kızına bütün şarkılar armağan olsun demiş. Berat Yüce'den gelmiş efendim. Helin Hanım, kardeşim Berat Yüce'den sizlere ve Harun Yaşar kardeşime bol bol selamı var demiş. Bizler de buradan Berat Yüce'ye bol bol selamlarımızı gönderelim. Harun Yaşar kardeşimizi özlemle bekliyoruz. Ve Şevin ablamıza, Harun Yaşar kardeşimize çalan tüm şarkılar armağan olsun. Bütün mahkum abilerimize, kardeşlerimize selam olsun demiş. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz, sonu 66 olan dinleyicimize buradayım diye yazmasını isteyelim. Bizi dinliyormuş kendisi. Bakalım gerçekten dinliyor mu? Merhaba, kolay gelsin. Reşat Sevinç kardeşime selamlarımı iletiyorum. Erol Salman demiş. Şimdi Elif Hanım bizden vursunlar parçasını istemişti ama dediğim gibi sanatçısını bulamadık. O günleri... Ve Berivan Arıkboğa'da Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Harun Koç için bir istekte bulunmuş. Ama Harun Koç'a zaten bir istek almıştık. Kim diye sorarsanız Gülseren Hanım'dan aldık. Harun Koç'un da buradan haberi olsun. Onu çok sevdiğini de iletmek istemiş. Ayrıca Yunus Cencik, Doğan Çalkin ve Çetin Umut Dişçi'ye de armağan etmek istemiş. Sen ağlarsın bir tarafta, ben ağlarım. Evet, bugün Türkiye'nin değil, daha doğrusu dünyanın birçok ülkesinden bize yazan dinleyicilerimiz oldu. Şimdi de Irak'a gidiyoruz efendim. Irak'a daha önce gittiniz mi bilmiyorum ama ben gidemedim. Ve gitmek istiyorum gerçekten. Şimdi Irak'tan kardeşim Havar Tutuklu demiş. Kendisinin ismini de göremedim. Eğer buradaysa, bizleri dinliyorsa dinliyorum diye yazsın, mesajını da paylaşmış olalım. Rica ediyoruz Şevin Hanım, ne demek? Valla Dilan Hanım, büyük ihtimal internette problem var ama genel bazda bir şey. O yüzden birçok dinleyicimiz şu an sıkıntı çekiyor. İki gündür grip olmuş bu arada, bol bol istirahat ediyormuş. Çok geçmiş olsun. Kendinize dikkat edin, daha kış ayına gelmedik ama şimdiden hasta olmuş. Ozan Hamit'ten istediğiniz parçayı bir bakacağım, listemde yer kaldı mı diye. Bu güzel parçasının Doğu Beyazıt T-Tipi. 14 koğuşunda bulunan canısı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve bizlere gönderiyormuş. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun umudumuz onlardan daha güçlü. Serbest sevdiğim, güzel günler bizi bekliyor. Her gecenin bir sabahı var, sen yeter ki dayan. Dualarım ve umutlarım hep seninle, seni çok seviyorum aslan parçası demiş. Bugün Manisa'da havalar süper demiş. Dilan Hanım, ne ara Manisa'ya gittiniz? Vallahi iyi gezin. Demet Hanım Antalya'ya gitsin, Dilan Hanım Manisa'ya gitsin, biz de burada kalalım. Gözü yaşlı bulutlarım baş... Selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Helin Hanım, sizi severek dinliyorum. İki gözümün çiçeği demiş. Elvin Hanım, teşekkür ediyorum. Tüm güzel parçalar size, bana ve dinleyicilere gelsin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Elvin demiş. O zaman bir alkış bence Elvin Hanım'a gönderelim. Ve Seyfi Doğanay'dan Ya Ben Eller parçasını dinliyoruz. Onun ardından Dino'dan Şef parçasını gönderiyorum. Elvin Hanımcı'ya da armağan edelim. Armağanımız olsun. Ondan sonra tabii mesajlarla devam edeceğiz. Mesajlarımız daha var mı derseniz var. Paylaşacağım ama bence bir şarkı arası verelim.

Evet, bir bakalım mesajlarımıza. Bir bakalım. Dinleyicimiz demiş ki, Elin Hanım sordunuz ya, uzun süren evliliğin sırrı nedir demiş. Bence saygı. Sadece saygı oldu mu, sevgi demiş. Kendiliğinden gelir. Yani saygının olduğu yerde zaten sevgi de gelir. Teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim cevabı için. Hatta diyorum ki bunu cuma daha böyle geniş bir şekilde konu alalım. Bilmem sizler ne düşünürsünüz? Evet, sonu 97 olan dinleyicim, ne yazık ki istediğiniz parçayı listeme alamadım. Çünkü doldu taştı şu an. O yüzden alamadım. Ferhat Bey'in de isteğini alamadık ama zaten Berat Yüce ve Yüce kardeşlere birer parça gönderdik efendim. Listemizdeki tüm parçaları da armağan etmiş olalım. Umut Akbaş ve Valat Daşdemir'i de armağan etmiş olalım. Ve aynı zamanda Harun Koç'a da armağanımız olsun. Dilan Hanım, ne yazık ki dediğim gibi sizin de parçanızı alamadım.

İyi yayınlarınız olsun Volkan Erdoğdu'ya Yıldız TV'den Çabuk Olalım Aşkın parçasını göndermek istiyorum demiş. Şarkıda bir kaldım değiştirsem mi acaba diye de eğer bu listede yoksa Yıldız Tilbe'nin farklı bir şarkısı olabilir demiş ama dinleyicimiz çok da erken atmış. Üst üste mesaj atınca ben daha yeni gördüm mesajını. Şarkısı vardı bu arada. Yaklaşık bir hafta 10 gündür konuşmadık. O kadar çok şey biriktirdim ki arasın hepsini 5 dakikaya sığdırmaya çalışacağım zaten demiş. Vallahi sığdırırsanız helal olsun. Keşke biz de öyle yapsak. Mesajları bir böyle bir saate falan gerçekten okuyup gönderebilseydik. Hep böyle oluyor. Arayacağım dediği gün aramayınca da rüyamda görüyorum. Üst üste ya da başıma gelmeyen kalmıyor demiş. Ve sesin tekrar kısık kısık olduğunu da söylemiş. Hasan Akbaş da bizleri dinliyormuş. Merhaba, günler, iyi yayınlar diliyorum. Helin Hanım, İran'dan katılıyorum. Mahdiye, ben, Emrah, götür beni gittiğin yere parçasını. A15 koğuşundaki amcam Seyit için istiyorum demiş ama dediğim gibi sizin de isteğinizi alamayacağız. Sıradaki parçamızı armağan etmiş olalım, olur mu? Rica ederiz Leyla Hanım, ne demek? Ama bence dinleyicimiz haklı gerçekten. Uzun evliliğin sırrı belki de sadece saygıdan geliyordur. Bilemeyeceğim. Bir sonraki programda bunu detaylı konuşalım. Hem Hacı'den istediğiniz Aydil parçasını bulamadık ne yazık ki. Güler Hanım, ne yazık ki bulamadık, bulamadığımız için de ekleyemedik. Merhaba Helin Hanım, Helin Hanım demiş, sesiniz her günkü gibi güzel geliyor demiş. Sultan Hanım, hoş geldiniz. Geç gelmiş, hastane işlerini halledene kadar geç olmuş. Geçmiş olsun. Kendinize dikkat edin Sultan Hanım. Ama sıradaki parçamızı da armağan etmiş olalım sizlere. Parçamız gelmedi demiş çünkü sırayla geliyoruz. Oktay İltezer. Mesajlara da sırayla geliyoruz, parçalara da. Parçanıza bakacağımı söylemiştim zaten. Helin Hanım, Harun Koç'un mektubuna değinmek istiyorum demiş Demet Hanım. Çok güzel bir mektup yazmış. Mektubuna yer verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz demiş. Rica ederiz. Çünkü kısıtlı imkanlarla size ulaşmaya, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ve sevdiği kız çok şanslı. Bu zamanda gerçekten seveni bulmak çok zor. Ve Harun küçüklüğünden beri hem ressam hem şair, sanata çok ilgisi var demiş. Ne güzel efendim. Ben asla resim çizemem. Gerçekten bunu ciddi söylüyorum. Yani o kadar yeteneksizim ki o konuda. Hiç elime kalem bile almam. Resim konusunda kalem almam ama bir şeyler yazmayı çok seven bir insanım. Ama gerçekten mektubunda belirtiliyor. Yani mektubundan o kadar iyi anlaşılıyor ki edebiyata olan tutkusu. Bir de onu geçtim. Gerçekten şu ana kadar cezaevinden gelen mektuplar arasında böyle yazısı kötü olan bir dinleyicime asla denk gelmedim. Harun Koç'un da yazısı gerçekten çok güzel. Onu da geçtim. Onu da geçtim. Genelde erkeklerin yazısı çok kötü derler. Kızların yazısı çok güzel derler. Ama gerçekten öyle değilmiş. Sonra demiş ki canım ya demiş, bir an önce dönmek istiyorum, memleketimi özlüyorum, buralar çok sıcak, çekilmiyor demiş. Tabii Antalya'ya giderseniz sıcaklığını da alırsınız. Dönüşünüz ne zaman Demet Hanım, onu da bir soralım, bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız.

0: Evet, şimdi iki dinleyicimin daha parçasını bulamadım. Bu arada bugün gerçekten çoğu dinleyicimin parçasını bulamadım. Veri tabanında yoktu çünkü. Hemen bir baktığım zaman Hasan Bey'i görüyorum. Hasan Bey Cansever'den istemişti parçayı ama ne yazık ki parçasını bulamadım. Hasan Akbaş'ın parçasını bulamadık ve onun dışında Oktay İltezer de Cansever'den Felek parçasını istemiş ama dediğim gibi ne yazık ki bulamadım. Merhaba, iyi günler diliyorum. Helin Hanım Irak'tan katılıyorum demiş. Bir şarkı rica edecekmiş. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A15 koğuşundaki abisi Havar için. Diğer Dersim'den istemiş ama listem o kadar doldu ki ne yazık ki ekleyemeyeceğim. Bir sonraki programda daha erken bekleyelim. Dinleyicimizin adını da öğrenemedik ama dinleyicimiz bir sonraki programda daha erken yazsın ki bizler listeye alabilelim. Ama Asil Askaya'dan Bedeli Var parçasını da armağan etmiş oluyoruz.
1: Kulların hiç yakışmıyor aşk dediğin.
0: Kendi ismini vermek istemeyen dinleyici sevdiği Suat Tuncer'e, onun arkadaşları Cengiz Yıldız ve Halit Özer'e, Yusuf Yiğit'e, Mehmet Işık'a, Semicenk'ten Üzülmedim Ki parçasını armağan etmiş ama ne yazık ki isteğim dolduğu için, listemde olduğu için alamıyorum parçasını.
1: Nedeni var, sebebi var.
0: Sıradaki parçamızı armağan edelim olur mu? Bir sonraki programda biraz daha erken yazsın. Berivan Hanım, evet sizler de bir istekte parça bulunmuştunuz. Bir istek parça bulundunuz ama dediğim gibi. İstek parçayı zaten Harun Koç'a armağan etmiştik. Hatta şu an gelecek parça bile Harun Koç için gelecek.
1: Yarasım ok, şeref ok.
0: Rica ediyoruz Mahdiye Hanım.
1: Bir hesap.
0: Umut Mardinli aramızda mı acaba? Aramızdaysa hemen mesajını paylaşalım. Çünkü veda vaktimiz de geliyor.
1: Şey...
0: Umut Mardinli buradaysa hemen bir alalım. Heylesiyle önümüzdeki hafta içi oradaymış. Ne güzel, güzel bir tane de fotoğraf atmış bize.
1: Şey...
0: Bence orada olduğu sürece böyle bir güzel eğlensin, bir güzel anısını biriktirsin, öyle gelsin Demet Hanım.
1: O sözlerine hesabına şeref aldım. Hiçbir hesap yarım kalmaz.
0: Elif Hanım demiş ki mektubu kaçırdım ben ya demiş.
1: Sebebi var.
0: Vallahi Elif Hanım o kadar uzun bir mektuptu ki.
1: Bedeli var.
0: Ama gerçekten güzel şeyler yazmıştı bence.
1: Her şeyin bir.
0: Umut Mardin'le Instagram'dan da yazmış ama kendisi herhalde bizleri dinlemiyor.
1: O sözlerin hesabına...
0: Mustafa Şahin hala bizleri dinlediğine dair bir fotoğraf göndermiş efendim. O zaman sıradaki parçamızı da Mustafa Şahin'e armağan edelim. Bir parça daha göndereyim, sonra gelip veda edelim. Asil Askaya'dan Bedeli Var parçasını dinleyelim. Hatta ondan sonra Taladro'dan Risale parçasını da bir dinleyelim. Ondan sonra gelip veda edeyim. İki parça sonra buradayım veda için efendim. Buyurun dinleyelim.

0: çok saçma. Çok saçma ulan, buradasın, dokunamıyorum, çok saçma, içim gidiyor, sarılamıyorum, çok saçma.
1: Ya ben
0: seni bilmem ama ben artık dokunabileceğim bir insanı sevmek istiyorum.

Evet, son mesajlarımızı da paylaşalım. Ondan sonra son şarkımızı da çalalım. Tabii şarkıdan sonra da 3 parça aldık. 3 parça sonra da programı da bitirmiş olacağız. Parçayı bekliyorum demiş. Tamam, gelecek. Hemen bir bakalım. Oktay İltezer, parçanız gelecek. Bu arada Serhat Bey, parçanızı bulmuştum, haber veremedim ama olsun, size sürpriz olmuş olsun. Erkan Sola da Şelale Park'tan yazmıştı bizlere. Eşi Zülfinaz için istemişti parçayı ama listem o kadar doldu ki alamadım. O yüzden Adem Tepe'den gelecek parçayı bence eşine gönderebiliriz. Elif Hanım da hastanedeymiş, çok geçmiş olsun. Bugün bayağı dinleyicilerimiz hastaneye gitmişler.

Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Elif Hanım'a da. Ve tabii ki son parçamızı da armağan etmiş olalım. Adem Tepe'den sonra Ferman Akdeniz'den Bir Bilebilsen parçasını çalacağız. Ondan sonra Yıldız Silbe'den Çabuk Olalım aşkın parçası gelecek ve Asil Haskaya'dan Döneceğim Bir Gün parçasıyla da bugünkü listemiz son bulmuş olacak. Ve tabii ki asıl asıl son şarkımı kime armağan etmek istiyorum diye soracak olursanız Necla ablama. Canım Necla ablam, türkü ekleyemedim ama bir sonraki programda türkü ekleyeceğim. Ama bu da hareketli bir parça, bence güzel gider. Armağanınız olsun efendim. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bugün Eylül ayıydı. Yani bu ay Eylül ayıydı. Eylül'ün ikisi. Haftanın ortasındaydı programımız efendim. Bayağı yoğun bir program geçirdik. Saatlerimiz de 16.05. Yine dop dolu bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize çok çok dikkat etmenizi istiyorum. Şarkılarla da kalmayı unutmayın. Ve Harun Koç'a bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Mektubundan dolayı da listemizdeki tüm parçalara armağan etmeyi unutmuyoruz efendim. Eminim Serhat Bey şimdi diyordur. Mendilleri hazır edin. Efendim cuma günü saatler tekrar 14.00'ı gösterdiğinde mikrofon başında olacağım. Sizleri bekliyor olacağım. O zamana kadar kendinize çok çok dikkat edin. Hoşça kalın.

0: olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
1: Albert Einstein, burada. Pablo Picasso, burada. Thomas Edison, burada. Agatha Christie, burada. Mozart, burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı. Geleceğe destek.
2: Radyo. Bayasıt. Bayasıt. Bayasıt. Bayasıt. Bayasıt.

0: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifresi 14 15 11.
4: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: telefon arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifre 14 15 11.
4: 14 15 11. Puan kazandı.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Eda Hanım şifre 14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır. Eğitimdir. İletişimdir. Çalışmaktır. Üretmektir. Eşitliktir. Sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri yok etmektir. Yaşama erişim, farkında olmaktır. Yaşama erişim, herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
8: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
9: Emlak ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendireceği emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.

Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.

kendimi böyle sırılsıklam çözmem. Yüzüm gölgeleri değmesin diye her an dirilip dirilip ölmem. Anan olur, aşktı gözyaşlarımda ormanları büyütmem. Soluğuna papatyalar ekip kendimde bitmem. Güzellikleri avuçlayıp dönmek için de değil mi gitmem? Çatlan kaşlarını, dudakların arasında muhabbeti gizleme. Dönmen sırtını mesela, öpeyim diye en gizli yerinden. Yalnızca ağırlığını sevdanın,

sevdim. Sevip sevip ayrı kalmak zor olsa da yine de her şeye rağmen sevdim. Bu yürek onu sevmiş. O bende olsa da olmasa da bırakın o beni sevmesin. Hiç sevmesin. Benim sevgim ikimize de yeter. Bu canı bir Allah alır bilirdim. Ama yaşarken sen aldın canımı. Canımı almakla kalmadın. Giderken elimden bir de yaşama sevincimi aldın. O kim bilir nerededir? Kim nedir? Kimin nedir? Belki beni düşünmüyordur ama ben onu çok sevdim. Ben onu çok sevdim. O beni sevmese de. Sevmese de.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifreni paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

Hatırla bu şarkıyı uzanır yıllar öncesine. Şimdi öylesine söyle mırıldan birisine. Duy bir yerde sana yazılmamış gibi yap. Yabancılaş cümlelere yavaş yavaş. Okunsun gözlerinden hatıralar. Çevir yüzünü eğer süzülürse bir damla yaş. Sen güçlüsün ya arkadaş. Fark eden olursa seni oradan uzaklaş. Seri adımlar at, zamana meydan oku. Evinin yolunu unut, biraz da sana dar gelsin sokaklar. Birazcık anlarsın belki beni, üstüne yürüyünce binalar. Yakandan tutunca tüm kaçtıkların, kendine sakladığın, hiç konuşmadığın her

Sarmaya kıyamam, gözlerimden ür beni. Uçlara sürgün etme, kalbine sür beni. Vicdanını hiç sayıp beni öldürdüğünden beri seni kalbime gömüp binlere seyrettim tür beni. Ziyaretine gelenlere hayret eder. Çünkü bir damla gözyaşın tüm ömre bedel. Ben ki seni kalbine tek halvet eden. Beni senden başka seven varsa zahmet eder. Gülüşün kuzeye güneş, geceme ışık. Ziyafeti aşksa aşık, dilim alışık. Özledim de içini farklı görür dışı. Sensiz geceler ölü çocukların kışı. Bunu da yaz kenara, kırık bir uçurtmayın. Artık ölüm kalım, garip bir uduttayım. Senden öğrendim ben bu yaşta yorulmayı. Hatta sen öğrettin kıyılarda boğulmayı. Ne dersin öğrettiğine değil mi? Gönül güneşe uzak, bu parça leylidir. Bilirsin Akdeniz'i, acılar nemlidir. İnsan aşık olunca yitirir beynini ki kalbini dinler. Gönüldür okyanus, yanağın kar tanesi, kokun çiğ, aşk ömür çınarı.

Radio Dubayazıt.

Benden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedi.

0: gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

Yok mu çıkışın? Yok mu kaçışın?

durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısı.

İşçisin sen işçi kal, giyledi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giyledi tulumları.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ına kuyuştur, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma alt patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum, Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynağı sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın be kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yaktım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

şeyler vardı galiba diyor. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben

siyah çorapla, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim buradayım.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz.

tamamım. Uzat ömrümün beşiğinden yanağını. Beni yanlış anla, bunu anlama. Darda olmasam seni de darlamam. Hayat bir kumarsa eğer kazandım, ihtiyacım yok senin mezarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı. Kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı. Seni arar göğsüne vurmak için başım. Beni unut ama bunu unutma. Sana

Bir derde iç çekişim, dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum, son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim, zor duruşum. Hoş geldin en çirkine bile güzeli konduruşum. Yanımda cüce kalırım, sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini, gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm okul yolum, dersim. İyiyim çok şükür, Allah iyiliğini versin. Gömleğimin en üst düğmesi, düz kalan tek yersin. Hoş geldin İstanbul'um, aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyam.